Yolun sonuna geldik işte. Ne geri dönüşü var bu yolun, ne de devamı. Yaşanan her şey buraya kadarmış sevgili. Yılların üstüne kazınmış bir sevda, ayrılıkla süslenmiş bir aşk var ortada. Ellerinle vururken darbeleri mutluluğa, verebildiğim tek karşılık bakışım sana. Bakışım, bakışım. Bu ne yaşamaktır, ne de ölmektir gülüm. İkisi arasında gel gitler kaldı bana. Bu ne yaman bir sancıdır. Bu ne yaman, bu ne

Haydi git lanet olasıca. Durma artık. Giderken arkanı dönüp bakma sakın. Bari gidişin şeref dolu olsun. Bari ayrılığın şerefsizce olmasın. Evet. Olmasın.

sevdiğim. Bu ayrılık saatidir. Dünya var olalı çirkin ve soğuk. Er geç içeceğimiz bir ilaç gibi. Tadı dudaklarımızda acımsı, buruk. Bu saatte gözyaşları, yeminler, boş, bomboş bir tesellidir inandığımız. Perde kapanıyor, film bitiyor işte. O hiç bitmeyecek sandığımız. Görüyorsun, konuşacak bir şeyimiz kalmadı artık. Sadece bakışlarımızda hüzün. İşte ayrılık bu. Hiç beklemediğimiz. O ikiz kardeşi ölümün. Gidiyorum. Bir daha görüşemeyeceğiz. Bu son buluşmamızdır seninle. Yeni bir hayata başlayacaksın artık.

öpecek ellerini. Kulağına aşkı o fısıldayacak. İçinde bir pişmanlıktan başka...

söndür artık. Kalkabiliriz. 10 adım sonra yollarımız ayrılmalı. Sakın, hayır, sakın da ağlama. Ve hiçbir şey söyleme bana. Çünkü insan ayrılırken bile büyük olmalı. Gidiyorum. Evet, gidiyorum. Bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Bu son buluşmamızdır seninle. Yeni bir hayata başlayacaksın artık. Onunla

aşkının ateşi yanar belinde. Kim olsa ağlardı benim yerimde. Bir gün Etkin ölürse günün birinde, başucumda biraz kal da, başucumda biraz kal da öyle git.

Ne zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Hep bizi içiyorum.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Satlısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarında izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keteni kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam dürüyemin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla, değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş abla.

geldim ben, kırgınım sana hayat. Hakkını helal et gençliğim, değmeyecek kişiler için seni mahvettim. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan Rabbim dedim, canımın yangınına vesile olan yeryüzü cehennem olsun onlara. Çok yaralanır oldu gönlüm, kabuk tutmana bile izin vermiyorlar. Deliler gibi ağlattığınız insana muhtaç kalırsınız umarım. Beni en iyi sen bilirsin ama bu sefer bildiğin gibi değilim. Söyle, seni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi, vazgeçtiklerin mi? Hey hayat, daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla öğrendim senin uğruna kaybettiklerimin bedelini. Herkes yolu layığına açık olsun. Ayrılıklar da adamına göre. Kimi Allah'a emanet edilir, kimi Allah'a havale edilir. Güvendiğimiz insanlar değil miydi bizleri yer yolda bırakan? Evla leke fe evla, kırdığın yerden kırılacaksın. Gülmeyi tekrar öğretemezsin darbeyi çok kez yiyen insana. Sen yine bana nasılsın diye sorma. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En güzeli şükre vurayım. Ben seni sevmekten değil, sana kendimi ifade edememekten yoruldum. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Büyüdüm, şimdi ben dağıldım. Söyle bana, kim toparlayacak beni anne? Yakıp yıktığınız her kalbe muhtaç kalırsınız umarım. Seni de yoruyorum, değil mi yüreğim? Sen de hakkını helal et. Ulan ben sana iyi ki varsın demiştim be. Susmayacağım ama unutmayacağım. Ben ne kalana git derim, ne de gidene kal. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu belirlemiştir zaten. Eğer biri sizi anlamıyorsa onu kendi haline bırakın. Zaman ona her şeyi anlatır. Şu kalsın ki aklınızda.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da...

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana

0: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 02 56. Efeler Belediyesi.
0: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

0: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
7: IFM Reklam.

0: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: Çin'e aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

Modern Acayipsin. Oynamışı kıdım şıkıdım.

0: bir hiçtin.
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: radyo.com.tr.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: Nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Ay FM reklam.
3: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın.

Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz

Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
8: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

telefonu 0256 711 47 34. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers, Rezi.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr. Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: içine aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanıştık.

0: danışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar.

0: Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05.

0: Günaydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim" ve "gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr. Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni...

0: 3, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Özgür Özel Bey ağır yaralandı. Kaza Gölbaşı Kahramanmaraş Karayolu Tecirli Köyü kavşağında meydana geldi. Kazanın ardından ağır yaralanan Özel Bey ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel Bey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Cenazeler işlemlerin tamamlanmasının ardından Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alındı. Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise kaybolmuştu. Havalimanında teslim alınan cenazeler işlemlerin ardından morga gönderildi. Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Girne açıklarında meydana gelen facianın ardından kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
1: Komşum bu.
0: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aynı yerde yaşayan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 27 yaşındaki erkek bacağından bıçaklandı. Yunus Emre mahallesindeki apartta yaşayan tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi. Yaralanan erkek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklama olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin kullandığı bıçak da olay yeri inceleme ekiplerince ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil

Otomobil, kavşakta dönmeye çalışan başka bir otomobile arkadan çarptı. Kaza, Alanya Manavgat D400 karayolunda meydana geldi. Alanya'da Manavgat istikametine ilerleyen araç,

0: Kavşak sistemine geldiği sırada kızıl ağaca dönmek isteyen otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin orta şeritten ilerlerken son anda dönmeye çalıştığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasına çarparak durdu. Arkadan çarpan araç ise yaklaşık 50-60 kilometre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep B.Y. yaralandı. Yaralıya olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Çarpışmanın ardından bölgeye 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücüler kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ekiplerin bölgeden ayrılmasından kısa süre sonra sürücülerden biri boynunda ağrı hissetti. Şemsettin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Eskişehir'de hırdavat dükkanı işleten Cafer Ökçe, veresiye ürün isteyen müşterisiyle tartıştı. Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki iş yerinde yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre müşteri Ökçe'yi veresiye vermediği için maliyeye şikayet etmekle tehdit etti. Ardından yanındaki tabancayla esnafın başına vurdu ve silahı üzerine doğrulttu. Başından yaralanan Cafer Ökçe'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Ökçe kendisine iki kez silah doğrultulduğunu ve şüphelinin ateş etmediğini belirtti. Esnaf şüpheliden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: 9-10 sırası işte 10 saat şey yaptı sen söyle. Buraya geldi. Bir tane gezdolgu istedi benden. Dedim gezdolguyu aldım geldim. Kredi kartını verdim nakit dedim. Veresiye yazdı dedim. Biz yazamayız tabii. Sıra bakmadım. Sen yazamazsan ben de maliyeye şikayet ederim. Yani şikayetçilik yapacak ya. Ondan sonra gitti sinirlendi. Tabanca getirdi. Tabanca çekti. Çek tabanca ya. Böyle şey tabanca olur mu canım? Ben kendime niye kafamı kırdırayım ya? Üstlere de oyuncak tabanca verdim. Laylum tabanca. Laylum kafayı deler mi? Tamam oldu. Bu da şey etti. Ben elimi kendimi şey yaptım. Ben ona karşı koymadım. Benim bir şey var. Trafik kazası yaptım ya. 5 ay bir ceza işi çıkıyor. Onun için ben hani kaçmak istemediğim için başıma bu geldi. Tuttu diyorum ben sana. İki sefer salladı diyorum. Adam iki sefer bir şey yapıyor. Şey demiyor yani. Atmadım. Atsaydı geberdi diyor. Veresiye. Onlar öyle alışmış. Sağa sola gittik yana veresiye.
0: Karaman'da yasak U dönüşü yapmaya çalışan otomobil ile motosikletli Yunus Tim'i çarpıştı. Kaza Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü polis memuru yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı polis ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen otomobil sürücüsünün yakınları kazayı görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüyerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir şehirler arası yolcu otobüsünün ters yönden ilerlediği yöne sürüldü. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün ters yönden gelerek yola çıktığı görülüyor. Otobüsün manevrası sırasında diğer araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı. Tehlikeli anlar bir vatandaşın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri paylaşan vatandaş bölgedeki trafik ve güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Vatandaşlar trafik ihlali tespit edilmesi halinde ilgili araç ve sürücü hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti. Adana'da 3 yaşındaki Mustafa Kemal Şimşek'in eli bahçede oynadığı sırada parke taşlarının arasında sıkıştı. Ailesi eli kanayan çocuğa evde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye doğru yola çıktı. Sarıçam ilçesi Akkuyu mahallesinden hastaneye gitmeye çalışan aile Adnan Menderes bulvarında yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Baba kornaya basarak yardım istedi. Trafik polisleri aileyi fark ederek motosikletleriyle otomobilin önüne geçti. Ekipler trafiği açarak aileye hastaneye kadar eskortluk yaptı. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan çocuğun yaralı parmağına 5 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan Mustafa Kemal Şimşek taburcu edildi.
2: Bir peyzaj düzenlemesi yapıyorduk, onunla uğraşıyorduk arkadaşlarla, işim var, pazar günüydü zaten. O da ortada taşlarla oynuyor. Bir anda böyle bir saatlice ortamızda ağlama sesini duyduk. Taş eline gelmiş, iki taşın arasında kalmış maalesef. Derin bir yarık halinde. Kanamaya başlayınca tabii hiç bakmadık bile, çok korktuk. Direkt elini sardık, arabaya bindik, hastaneye doğru yola çıktık. İlk başta çok zorlandık tabii, trafik vardı. Yani pazar olmasına rağmen bayağı bir trafik vardı. Eşim de çok panik yapınca kornaya bastı, hepimizin üstü kan içindeydi zaten. Trafiği açmaya çalışıyoruz, dörtleri falan yaktık. En son Menderes'in orada, tam Menderes Bulvarı'nın girişinde polis arkadaşlar motorlu, sağ olsunlar, gördüler, fark ettiler, bizi durdurdular. Çocuğu görünce, kanları falan görünce zaten hemen motorlara bindiler. Önden bize yolları açarak hastaneye kadar bize eşlik ettiler.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz cuma günü çıkan orman yangını Foça mahallesindeki huzur evini tehdit etti. Alevlerin binaya yaklaşmasıyla polis ekipleri yaşlıların tahliyesi için harekete geçti. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler alevlerin arasında kalan huzur evine girdi. Ekipler huzur evindeki yaşlıları tek tek dışarı çıkardı. Yürümekte güçlük çeken bazı yaşlılar ise polisler tarafından sırtta taşındı. Yaşlılar kısa sürede güvenli bölgeye ulaştırıldı. Tahliye sırasında polislerin yaşlıları sırtında taşıdığı huzur evindeki polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin alevlere rağmen tahliye çalışmasını sürdürdüğü görüldü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye uçtu.
3: Başka bir şey göremedim ben. Motorda bir şey yoktu. Baktın mı?
0: Kaza Sorgun Mahallesi Titreyen Göl Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Manavgat birimine bağlı kurtarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilin bahçe kenarında bulunan ağaçların içerisinde asılı kaldığını belirledi. Ağaçlar sayesinde otomobilin tamamen düşmesi önlenirken araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Ne zararı var?
0: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde alkollü olduğu belirtilen bir şahıs gün içinde kendinin dışlandığını düşündüğü çay ocağının önüne gece saatlerinde geldi. Şahıs sert bir cisimle işletmenin camını kırdı. İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı sokaktaki çay ocağının önünde yaşananların ardından ihbar üzerine bölgeye bekçi ekipleri sevk edildi. Ekipler camı kıran şahısla ilgili işlem başlattı. Şahıs çay ocağında çalışan kişinin kendisini dışladığını ve bu duruma çok alındığını söyledi.
5: Ben de dışlıyor abi. Dışlıyor. Bir değil, iki değil, üç değil abi.
4: Öyle her yapan olur mu böyle?
5: Tamam abi. Neyse cezamızı mahkemeye çıkardık abi.
0: Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan şahıs sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.
5: Dışladı abi. Çok 2-3 gün yaptı.
0: Manisa'nın Kula ilçesinde tahmin edilen bir motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. İş yeri sahibi Seyfullah Güre yangını fark ederek yangın tüpüne yöneldi. Bu sırada tamirhanede bulunan bir müşteri alevlerin üzerine üfleyerek müdahale etti. Alevler kısa sürede söndü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı anların görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Amasya'nın Sulova ilçesinde konser veren Serdar Ortaç, hayatını olumsuz etkileyen alışkanlıkları bıraktığını açıkladı. Şarkılarını seslendiren Ortaç, konserde hayranlarıyla da sohbet etti. Serdar Ortaç, alkolü ve sigarayı bıraktığını söyledi. Şarkıcı kumarı da bıraktığını belirterek artık sadece şarkı söyleyeceğini

0: Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konser geç saatlere kadar devam etti. Konseri binlerce kişi izledi.
1: Arkadaşlar, her şeyi bıraktım abla. Anneciğim, her şeyi bıraktım bak. İçkiyi bıraktım, sigarayı bıraktım. Dur daha lan, daha bitme. İçkiyi bıraktım, sigarayı bıraktım. Aşk, meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım. Yalan diye şarkı çalıyor adama bak. Ha aşk, kumarı da bıraktım, her şeyi bıraktım, her şeyi. Ya hocam bir şey söyleyeceğim baba. Yani aşk meşki bıraktım deyince alkışlamıyor, kumarı bıraktım deyince hemen alkışlıyor. Hangisi daha kötü abi? Tamam, her şeyi bıraktım, artık sadece şarkı söyleyeceğim sizin için. Kızlar. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Depresyonu da bunalımı da bıraktım baba. Bunalım da yok artık.

Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin testlerinde saatte 250 km hıza ulaşıldığını açıkladı. Saatte 225 km işletme hızına sahip tren setinin dinamik seyir emniyeti testleri Gebze Eskişehir güzergahında başlatıldı. Testler Eskişehir Polatlı hattında da başarıyla sürdürülüyor. Bakan Uraloğlu, dinamik seyir emniyeti testlerinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. TÜRESAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen tren 577 yolcu kapasitesine sahip. 8 araçtan oluşan tren setinde otomatik tren durdurma, iklimlendirme, yangın ihbar ve yolcu bilgilendirme sistemleri bulunuyor. Trenin kritik sistemlerinden tren kontrol ve yönetim sistemi ile CER sistemi Aselsan ile yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildi. Trende ayrıca engelli yolcular için 2 yolcu bölmesi ve asansörler yer alıyor. Diyarbakır'ın Ergan ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde yaklaşık 5 metrekarelik madencilik işliği ortaya çıkarıldı. İşliğin M.Ö. 6900-6800 yıllarına tarihlendirildiği belirtildi. Kazı alanında ham ve yarı işlenmiş malakitlerin yanı sıra işlenmiş malakit örnekleri, bakır boncuklar ve çeşitli bakır nesneler bulundu. Merkezde taş döşemeli bir çalışma alanı ve çevresinde en az 6 dikme deliği tespit edildi. Çayönü'nde bakır ve malakit kullanımının izlerinin M.Ö. 9100'lere kadar uzandığı aktarıldı. Yeni keşif, madencilik geleneğinin yaklaşık 2000 yıl boyunca sürdüğüne ilişkin veriler ortaya koydu. 2026 yılı kazılarında çanak çömlekli Neolitik dönemin erken aşamalarına ve Proto-Hassuna kültürüne ait buluntular da tespit edildi. Kazılar ve arkeometrik analizler sürdürülüyor.

0: Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar tarafından kirli bırakılan bir oturma alanı çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sanat eseri olarak sergilenmeye başladı. İskenderun Belediyesi ekipleri oturma grubunun çevresini şeritlerle kapladı.
1: Bu saatten sonra biz İskenderun Belediyesi olarak bir karar aldık. Bu manzarayı 7 gün boyunca İskenderun'daki herkesin görmesini sağlayacağız. Görelim ki akşam bıraktığınızda sabahleyin bu manzarayla karşılaşmak ister misiniz? Bu soruyu herkes vicdanında kendine sorsun. Bir gün sonra geldiklerinde bu manzaradaki alanda oturabilirler mi? Bunu bir kendimize sormamız lazım.
0: Alana bu sanat eseri İskenderun'umuzun temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. İfadelerinin yer aldığı tabela yerleştirildi. Uygulamayla çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması hedefleniyor. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, temizliğin belediyenin görevi, temiz tutmanın ise herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti. Dönmez, sahilin, parkların ve sokakların ortak yaşam alanları olduğuna dikkat çekti.
1: Şu manzaraya bakın. Bu güzelim sahilde bu manzara yakışıyor mu? Arkadaşlar, yaklaşık 350 tane temizlik personelimiz var. Değil 350, 350 bin tane temizlik personelimiz olsa bu manzarayı bıraktıktan sonra bu şehrin altından kalkılmaz. Bakın, kabuk değiştiren, yenilenen bir şehirle beraberiz. Bu şehre hep beraber sahip çıkacağız.
0: Dönmez, ilk meclis toplantısında çevreyi kirletenlere uygulanan cezanın 10 bin lira ve üzerine çıkarılması için karar almak istediklerini söyledi. Uygulamanın ceza vermekten çok caydırıcılığı arttırmayı amaçladığını belirtti. Belediye, sahil bandında 7 gün boyunca sergilenecek farkındalık çalışmasıyla çevre temizliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.
1: Biz ilk meclis toplantımızda bunun kararını alıp artık meclisin bize verdiği yetki sınırları içerisinde bu cezayı 10 bin TL ve üzerinde çıkmak istiyoruz. Çünkü insanların cezayla canını yakmak değil ama caydırıcı olması lazım.
0: Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Adrumeteion antik kentinde yaklaşık 750 metrekarelik Roma villasının önemli bölümleri gün yüzüne çıkarıldı. Villanın duvarlarında freskler, salonlarında ise zengin mozaikler tespit edildi.
2: Ben Hüseyin Murat Özgen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesiyim. Yakın zaman içerisinde çok önemli Körfez adına tespitlerimiz oldu. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde bakanlığımızın kazı programımıza eklediği bir çalışmayla Ören'in henüz yapılaşmaya gidilmemiş sit alanı içerisinde ve kentin parçası, antik kentin parçası olan bir bölümünde daha önce çalışma yapmadığımız sahada ki oldukça büyük bir parselde kazı çalışmalarında eş zamanlı olarak Adrumeteion içindeki programımıza aldık. Tabii çok boyutlu bir kültürel süreci var bu yeni çalıştığımız alanda da. Biz daha önceden 6000 yıllık bir sürecin burada tabaka tabaka boyut boyut zaten belgelemelerini yapmıştık. Fakat Roma dönemi ilgisinde, Adrumeteion'un Roma dönemi ilgisinde de karada bizim açığa çıkardığımız başlıca bir yapı buradaki parsele denk geldi. Bir mozaik döşemeli, merkezi bir avlu çevresinde şekillenen kuzey, doğu ve güney salonlara sahip bir konut yapısı, Roma dönemi villası diyebileceğimiz paralel örneklerini de bazı yerleşkelerden bildiğimiz, oldukça iyi bildiğimiz ilk defa böylelikle Adrumeteion'da böyle bir Roma teşekkülü ki zengin işçilikli birçok fonksiyonun hani bir arada yer aldığı bir Roma villasını bütünüyle açığa çıkardık. Yine çevre sahasında daha erken evrelerden, henüzlik dönemden itibaren bir kullanım olduğunu oldukça teşekküllü temel izleriyle saptadık ve bunun üzerinde de gene Roma döneminin ıslak kullanım mekanları, çok fonksiyonlu alanları bu Roma villasının çekirdeğinin hemen yanı başında yine geniş bir alan içerisinde değerlendirildi.
0: İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu Yalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 1 milyon 37 bin tonluk su ürünleri üretimiyle Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını söyledi. Sektörün ihracat gelirinin ise 2,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yumaklı balıkçılara yönelik işletme kredi limitinin 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Bu yıl sahalardan palamut bolluğuna ilişkin olumlu haberler geldiğini de söyleyen Yumaklı, Türk balıkçılarının Ekim ayı başında Somali sularında avcılığa başlayacağını bildirdi. Bakan Yumaklı, Yalova'nın ardından Aydın ve Çanakkale'de de su ürünleri kontrol ve denetim merkezlerinin açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Konuşmaların ve duaların ardından balıkçılar yeni av sezonu için denize uğurlandı.
3: Denizden ekmeğini çıkaran insanlar, bunu en çok sahiplenen, en çok sahiplenecek olan kişilerdi. Ve nitekim de öyle oldu. Çoğu yerde bize hacet bırakmadılar, onu da söyleyeyim. Ben tekrar buradan o deli dolu reislerimize, canını dişine takan üreticilerimize, yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. Amacımız ne? Amacımız balıkçımız kazansın, sektör kazansın. Vatandaşımız kaliteli ve uygun fiyatla gıdaya ulaşsın. Denizlerimizi de gelecek nesillere olması gerektiği gibi bırakalım. Hep söylüyoruz, denizlerimiz, varlıklarımız aslında bizlere miras değildir. Bizlerin gelecek nesillerden emanetidir. Onlara da olması gerektiği gibi ulaştırmak zorundayız. Bu yıl tabii sahalardan palamut bolluğuyla ilgili çok güzel haberler alıyoruz. Hatırlarsınız, palamut ve torik avcılığını küçük ölçekli balıkçılarımız için 15 gün geriye çekmiştik. Bu sene bereketini de yaşayacaklar inşallah. Bugün de Ege'de, Karadeniz'de ve Marmara'da orta ve büyük gemilerimiz için inşallah sezonu başlatmış olacağız.
4: Anne adaylarına önerim, yazın sıcakladığınızda şekerli, asitli içecekler ya da kafein içeriği yüksek besinleri tüketmek yerine su ve maden suyundan destek alabilirsiniz.
0: Adana'da beslenme ve diyet uzmanı Cisem Gündüzcan, yaz sıcaklarında hamilelerin beslenme ve sıvı tüketiminde dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Sıcaklarla birlikte terleme ve sıvı kaybının artması, tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve ödem gibi şikayetlere yol açabiliyor. Gündüzcan, çoğu hamile için günlük yaklaşık 2,5-3 litre su tüketiminin yeterli olabileceğini söyledi.
5: Hamilelik vücudun enerji ve besin ihtiyaçlarının arttığı özel bir dönemdir. Yaz sıcaklarıyla birlikte sıvı kaybı artar, buna bağlı tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve ödem gibi şikayetler daha sık görülebilir. Bu nedenle yaz aylarındaki yeterli sıvı tüketimini oldukça önemsiyoruz ve güneşten korunma hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Günlük içilmesi gereken su miktarı kişiden kişiye göre değişebilir ama çoğu hamile için yaklaşık 2,5-3 litre su yeterli bir seçenektir. Çok terleyen, egzersiz yapan, sıcak havalarda uzun süre kalan anne adaylarında bu ihtiyaçlar artabilir. Susamayı beklemeden yudum yudum gün içerisinde su içmek en doğru yaklaşım olacaktır. Yazın hamilelerin, anne adaylarının yaptığı en sık beslenme hataları öğün atlamak, su yerine soğuk içecekler ya da meyve suyu tüketmek, açlığı sadece meyve ya da işte atıştırmalık grisinilerle, çubuk krekerlerle bastırmak, dışarıda uzun süre beklemiş yiyecekleri tüketmek, dondurma veya tatlıları nasıl olsa yaz, işte bir daha bu meyve gelmeyecek diyerek fazladan kaçırmak. Bu alışkanlıklar kan şekerinde dalgalanmalara ve gereksiz kilo alımına neden olabilir. Mevsim sebzeleri, salatalar, yoğurt, kefir, ayran, taze meyveler, kaliteli protein kaynakları ve tam tahılları ön plana çıkarmalıyız. Karpuz, kavun, incir, hurma, üzüm gibi glisemik indeksi yüksek bir yiyecekler kan şekerimizdeki dalgalanmaların daha yoğun olmasına neden olabilir. O yüzden de yememek değil ama porsiyon kontrollerine dikkat etmeyi önemsiyorum. Aynı zamanda karpuz tükettiğiniz zaman yanında bir parça peynir ve 2-3 tane cevizle beraber kombinlerseniz kan şekerinizdeki dalgalanmayı çok daha iyi yönetmiş olursunuz. Hamileler için yazın en iyi soğuk içecek tercihi tabii ki sudur. Bunun yanında şekersiz maden suyu, yani işte meyve aromasız maden suları, ayran, kefir, ev yapımı şekersiz limonatalar yine tercih edilebilir. Şekerli gazlı içeceklerden, tatlandırıcı içeriği olan light ürünlerden ve kafein içeriği yüksek içeceklerden kaçınılmalıdır. Yaz sıcaklarında bakteriler çok daha hızlı çoğalabiliyor. Bu nedenle açıkta satılan yiyecekler, iyi soğutulmayan süt ve süt ürünleri, uzun süre dışarıda beklemiş et, tavuk ve deniz ürünleri tüketilmemeli. Sebze ve meyvelerin bol suyla yıkandığından, soğuk zinciri olan ürünlerinin soğuk zincirinin bozulmamış olmasından emin olunmalıdır ve bu tarz diyecekleri emin olmadan tüketmemeliyiz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın incir, pamuk, zeytin ve kestane üretimindeki potansiyelinin daha da geliştirileceğini açıkladı. Aydın'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yumaklı, kentin tarım ve orman potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti. Yumaklı, 4 Efe olarak nitelendirdiği incir, pamuk, zeytin ve kestane için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Aydın'da son 24 yılda tarım, orman ve su alanında yaklaşık 190 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Yumaklı, 199 tesisin hizmete alındığını ve yaklaşık 604 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını ifade etti. Bakan Yumaklı, Aydın'ın tarımsal hasılasının da son 24 yılda 3 kat arttığını da açıkladı. Tarım sigortasının önemine de dikkat çeken Yumaklı, 2006 yılından bu yana Aydın'da 621 bin poliçe oluşturulduğunu belirtti. Bu süreçte üreticilere zarar tazmini için yaklaşık 1,2 milyar para ödendiğini söyledi. Yumaklı, Aydın'da yaklaşık 7,2 milyar lira maliyetli 11 projenin de hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

0: yaklaşık 604 bin dekarlık bir arazi sulamaya açıldı. Hepimiz biliyoruz. Sulanabilir bir araziyle sulanmayan, suyu götüremediğiniz arazinin arasında aldığınız verim açısından devasa farklar var. Dolayısıyla biz de suya yön vermiş, bütün medeniyetlerini suyun kenarına kurmuş bir millet olarak elbette tarımsal üretimimizi de bundan bağımsız düşünemezdik ve nitekim de öyle oldu. Şimdi 36 ürün var. Biraz önce işte il müdürlüğümüzden geldik. Arkadaşlarımız bize Aydın'ın tarım potansiyeli ile ilgili verilerini söylediler. Bunlardan en önemlisi elbette ki daha doğrusu 4 Efe olarak nitelendirilen incir, pamuk, zeytin ve kestane. Bu 4 Efe'yi dünya birincilikleriyle dünya birincisi olduğumuz veya ilk sıralarda olduğumuz bu ürünleri mutlaka ama mutlaka daha da geliştirmek üzere gayret edeceğiz, çalışacağız.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uçmakta güçlük çeken bitkin bir martı Ömer Özdemir'in dikkatini çekti. Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yürüyen Özdemir martıyı kedilerin saldırabileceğini düşünerek kucağına aldı. Martı bir süre sonra Özdemir'in kolunu ısırdı. Özdemir ise hayvana şefkat göstermeye devam etti. Bakkaldan su alarak bitkin martıya su içirdi. Çevredeki vatandaşlar Özdemir'in duyarlılığını takdir etti. Bir süre sonra toparlanan martı bulunduğu bölgeden uzaklaştı. Aydın'da engel atlayabileceğiniz, Avrupa atlarıyla vakit geçirebileceğiniz, farklı türde atlarla tanışabileceğiniz, çocuklarınızla vakit geçirebileceğiniz, ileri düzeyde bu sporu yapabileceğiniz de bir yer, hobi amaçlı yapabileceğiniz de bir yer. Burada sadece atlar yok, farklı türde hayvanlar da var. Aynı zamanda burada çok farklı ilişkiler de kurabiliyorsunuz. Bilgin Hanım var, arkadaşlarımız var. Bunlar herkese de destek oluyor burada. Çok keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.
2: Eğitim sistemini çok beğendiğim için burayı seçtim. Ve beni de bayağı geliştiklerini fark ettim ve devam ettim burada.
1: Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy mahallesinde hizmet veren The Serious Riders atlı spor kulübü, farklı yaş gruplarından binicilik meraklılarını bir araya getiriyor. Kulüpte eğitim alan öğrenciler, biniciliğin kendileri için yalnızca bir spor olmadığını, atlarla kurdukları bağ sayesinde yaşamlarının önemli bir parçası haline geldiğini anlattı. Yaklaşık 1,5 yıldır binicilikle ilgilenen 26 yaşındaki Hatice Gezici, atlara duyduğu sevginin çocukluk yıllarına dayandığını belirtti.
3: 1,5 yıldır at biniyorum, at sporuyla ilgileniyorum. Çocukluktan beri zaten atları çok seviyorum ama böyle Aydın'da böyle bir tesis yok biliyorsunuz, yoktu yani. Öncelikle burayı şöyle bir gezecek olursak zaten harika bir ortam, müthiş enerjisi var. Bilgen Hanım zaten ayrı müthiş enerjili bir kadın. Sadece at binmiyoruz burada aslında, bir sürü hayvanlarla da vakit geçiriyoruz. Tavuklarımız var, keçilerimiz var, tavşanlarımız var, onları seviyoruz. Burada uzun uzun arkadaşlarımızla oturup sohbet muhabbet ediyoruz. Keyif aldığımız bir ortamda uzun saatler kalmak istiyoruz, öyle söyleyeyim.
1: Aydın'da 4. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olan 22 yaşındaki Cansu Kurtoğlu'ysa yaklaşık 6-7 yıldır kulüpte binicilik eğitimi aldığını söyledi.
4: Atlarla olan hikayem çocukluk yıllarımda başladı ama hani ata maruziyetim çok fazla olmasına rağmen teknik bir eğitim alamamıştım. Onu da burada Serious Riders kulübünde alma imkanı buldum. O şekilde yaklaşık 6-7 aydır burada binici olarak sürdürüyorum sporculuk hayatım diyelim.
1: Biniciliğin bilimsel yönüne de değinen Kurtoğlu şunları söyledi.
4: Bilimsellik açısından baktığımız zaman yüzmeden sonra en çok kas grubu kullandığımız sporlardan biri. Dışarıdan bakıldığında sadece binici atın üzerine duruyormuş gibi gözüküyor ama aslında bu iki farklı canlının biyomekanik bir uyumundan meydana gelen bir süreç. Hani dolayısıyla çok fazla kas grubunun, iki sinir sisteminin birleştiği bir olay olarak açıklayabiliyoruz. Dolayısıyla atları hem biz psikoterapide de kullanıyoruz, hem farklı binicilik, yani binicilik yaptığımız zaman farklı kas gruplarımızı çalıştırmış oluyoruz. Böyle açıklamış olabilirim.
1: Binicilikle tıp eğitimini bir araya getirmek istediğini dile getiren Kurtoğlu, gelecekte hipoterapi alanında çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi.
4: Yani şöyle, aslında biniciliği sporculuk anlamında ilerletebildiğim kadar ilerlettikten sonra hem bunu tıpla birleştirebildiğim bir yere çekmek istiyorum. Hani hipoterapi yaptığım bir yere gitmek istiyorum. Hem de ben binicilikten ziyade atçılık aşamasına geçmek istiyorum. Binicilikten atçılığa uzanan bir yolculuk oluyor aslında binicilikte ilerlemeye başladığınız zaman. Çünkü atlar sizi bu işin içine öyle çekiyor ki hani arkalarından gerçekten sürükleniyorsunuz.
1: Kulübün 16 yaşındaki öğrencisi Nisa Önder de yaklaşık 1,5 yıldır binicilikle ilgilendiğini belirtti.
2: Binicilik, öncelikle hayvanlara karşı güzel bir ilgim var. Yani seviyorum hayvanları, onlarla ilgilenmeyi. Ve şunu fark ettim, atlara karşı da bir ilgim var. Atlar benim için ayrı bir canlılar. Ya, ayrı bir hayvan kategorisine koyuyorum ve bu yüzden biniciliği seçtim. Ya küçükten şöyle diyelim, hani küçükken atlı çizgi filmler falan izleriz, gileriz, bakarız ya da babayla oynarız atçılık falan. Oradan geliyor ilgi. Yani burası kuruldu, ben ilk geldim at vardım. Atlarını çok beğendim. Dedim ben burada başlamalıyım. Hem İçimde heyecan da vardı.
1: Önder ilk eğitime başladığı dönemle bugünkü seviyesi arasında büyük fark bulunduğunu anlattı.
2: Açıkçası açık ara bir fark var. Çünkü eski videolarıma baktığımda, şu anki videolarıma baktığımda epey bir dağlar var yani arada.
1: İlk bindiğinde ne hissettin?
2: İlk bindiğimde ne hissettim? Bir heyecan vardı içimde. Çünkü bir canlıyla birlikte bir spor yapıyordum. Yani binicilik dediğim bir spor benim. İki canlıyla bir amaç için koşuyoruz. Ve bunun için bir uyum, denge, ritim lazım. Heyecanlıydı ama yavaş yavaş onu bir sevgiye, bir adrenaline dönüştürdük. Hedefim Faye'nin yarışmalarına katılıp, örnek vereyim, Rachel Vogel falan gibi, onlar gibi binici olmak. Kendi ismimi duyurmak.
5: Bugün Aydın'ın Salı Pazarı'ndayız. Tezgahlar mevsimliklerle doldu taştı. Peki bakalım fiyatlar ne durumda?
1: Pazar esnafı da ürün bolluğunun tezgahlara yansıdığını belirtti. Fiyatlarsa ürününe göre değişiyor.
6: Artık ürünler, fiyatlar çok uygun yani ama alım gücü yani. Vatandaşın alım gücü gerçekten çok sayı. Onun için şeftali 50. Erik de 50, öbür erik de 50. Her şey uygun. Üzüm 50 TL. Alan satan yok. Gerçekten yok yani. Alan yok şu anda. Alıyoruz yani. Şu anda üretme yok. Eskiden üretiyorduk ya. Şu anda maalesef. Şu anda üretim yok. Ya bol yani. Her şey bol. Bu sene her şey aşırı derece bol. Onun için fiyat gayet uygun.
7: Üretimi çok zor. Bir de maliyet çok fazla. Yani her yönden mazot kaç para oldu. İşçilik fiyatları öyle. Mazot kaç para olunca buraya getiriyorsun. Hani tabii ki bir nakliye şeyim var. Her şey birbirini takip ediyor. Ona göre çok ucuz.
1: Salatalık, domates, biberden mevsim meyvelerine kadar pek çok ürünün yer aldığı salı pazarında vatandaş hem kaliteli hem de bütçesine uygun ürünü bulmak için tezgahları gezdi.
8: Ben zaten dışarıdan geliyorum, Almanya'dan geliyorum. Yeğenim için alışveriş yaptım. Ben paraya bakmıyorum. Ben nasıl olsa bir iki haftalık burada. Ama Almanya'ya bakınca burası çok pahalı bize baktığımda. Aynı geliyor Euro'yla. Hesap edeyim, çeviriyorum dün buna. Muz, en çok kafamı takıldı. Muz, burada daha pahalı. Allah herkesin yardımcısı olsun, çok zor.
1: Efeler Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Yetişkin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı. Yetişkin Türkiye'de ve dünyada barışın hakim olması temennisinde bulundu. Yeni adli yılın açılışına da değinen Yetişkin, avukat kimliğini hatırlatarak yeni dönemin hukuk camiası ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Meclisteki siyasi dağılımın değişmesi nedeniyle boşalan İhtisas Komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı. İmar, Plan ve Bütçe, Ulaşım ve Turizm, Kültür, Sanat ve Spor, Engelliler, Çevre ve Sağlık, Esnaf ve Pazar, Hukukla Tarım Komisyonlarının yeni üyeleri ayrı ayrı oylandı. Komisyon üyeliklerine ilişkin teklifler oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda Çiftlik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka verilecek isim de görüşüldü. Mahalle sakinlerinden gelen öneri doğrultusunda parka, bölgede uzun yıllar muhtarlık yapan Mehmet Hulusi Özden'in adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye bünyesindeki ilgili müdürlüğün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik, hukuk komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliğiyle kabul edildi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kendi bünyesinde gerçekleştireceği işlemlere ilişkin gündem dışı önergede meclisten oy birliğiyle geçti. Toplantının sonunda konuşan Başkan Anıl Yetişkin, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Eylül ayında etkinlik ve açılışlar gerçekleştirileceğini belirten Yetişkin, ayrıntılı programın önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Ekim ayında bütçe görüşmelerinin yapılacağını da belirten Yetişkin, toplantının yoğun geçmesinin beklendiğini ifade etti. Efeler Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının 1 Ekim Perşembe günü saat 16'da yapılması kararlaştırıldı.
9: Altıntaş, Ayşe Özdemir,

mobilya sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor. DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.

0: Evet, bölgenin lider frekansı 105 FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, hep birlikte yeni bir aya girmiş bulunmaktayız. Bugün günlerden 1 Eylül 2026 ve günlerden Salı. Her zaman olduğu gibi bugün de buradayız. Herkese duyurulur.
1: Yaşlandım sana
0: hasret. Evet, radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde yine her zaman olduğu gibi canlı bağlantılarımızla yine sizlerle olacağız. Birbirinden güzel parçaları seçtim. Sizler için geliyor. Hep birlikte dinleyelim. 19.30'da yine buradayız.

bölgenin lider frekansında Türkiye ve Söz saatlerimizi 19.26 yaptık. Birazdan canlı bağlantılarla başlayacağız. Buradan seslendiğimizde sizler arıyor biliyor olacaksınız. Radyoları başına bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Çağlar Başkan'a sevgiler, selamlar. Yagi'ye, Egemen Güney'e. Tüm Selen ailesine, Koldaş ailesine. Hızlı İmam Rüstem Süzer'e. Ve özellikle ama özellikle Ulaş Tekeş'e sevgiler, selamlar olsun. Birazdan canlı bağlantılarla başlayacağız. Haydi bakalım. Şu güzel parçayı da bir dinleyelim. Özellikle ama özellikle Aydın Kapalı Cezaevi K3 koğuşunda bulunan İrem'e özellikle tüm güzel parçalar ekip arkadaşlarından geliyor. Haydi bakalım.

0: Türkiye'nin lider frekansı 100.5 Şay FM'de birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evet, artık bu saat itibariyle canlı bağlantılarla başlıyoruz. Hemen programla alakalı bilgileri ben size şöyle kısaca tekrardan hatırlatayım. Evet, 19.30 ile 20 arası Nazilli Cezaevinden arayabiliyorsunuz. Mesaj atacak değerli dinleyicilerim. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37'den WhatsApp'tan sadece ve sadece bizlere mesaj yazıyorsunuz. Arama yapmıyorsunuz. Sadece ve sadece mesaj yazıyorsunuz ve size zaten gerekli bilgi hemen iletilecektir. Bilginiz olsun. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarınız başladı. Geçen sefer de dediğim gibi 19.30'da 20 arası Nazilli Cezaevinden şu an arayabilirsiniz. Şu an itibariyle canlı bağlantılarınız başladı. 20 ile 20.30 arası da Aydın. Sonrasında Dalaman'a bağlanıyoruz. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarınız başladı. Herkese hayırlı uğurlu olsun ve şöyle bakalım hemen hattımızın ucuna ilk gelen kim? Alo.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, ben Nazilli Cezaevi Postkurum'dan arıyorum. Kudret Elcik.
0: Evet Kudret. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi nasılsın, iyisin inşallah öncelikle.
0: Ben iyiyim vallahi, sen nasılsın?
1: İyiyiz abi, senin sesini duyduk daha iyi olduk.
0: Amin, Allah iyilik versin hepimize.
1: Amin hepimize abi. Abi işte sayabilir miyim isimleri?
0: Say bakalım, mikrofonu bıraktım ben sana.
1: Nazilli Kamal Cezaevi Postkurum'da yapmakta olan devir koğuşunda Süleyman Elcik. Amca nasılsın? İnşallah iyisindir. Bana soracak olursam ben iyiyim. İbonum sana çok selam var. Hepimiz iyiyiz. Kavadak Allah'ın izniyle her şey gelir geçer. Özgür günlerde görüşürüz inşallah. Davut Ece'ye, ondan sonra Mehmet abiye, Muko Başkan'a, ondan sonra Mehmet abiye. Hepsine çok selam söyle amca. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İbonum da sana çok çok selam var amca. Babalardan İbo'nun. Ondan sonra Beyaltı Koğuşu'nda yapmakta olan Aloğlu Sinan Kıvcı. Abi nasılsın, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Sen de inşallah iyisindir. Bize kafa takma. Sen de kendine çok çok iyi bak. Ola abi sen ne yapıyorsun? Nasılsın, inşallah iyisindir. Allah hepinize iyilik sağlık versin. Kendinize iyi bakın. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. C8 Koğuşu'nda yapmakta olan Ümit Bilgen. Abi nasılsın, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz. Allah'a emanet ol. Şehidi Koğuşu'nda yapmakta olan Sökeli Tamera Çiçek Namı Diğer Üçgen. Selamı Güder Namı Diğer Kasap. Ondan sonra Mehmet Düre. Abi inşallah sizler de iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonra Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapmakta olan babalardan İbo, İbrahim Kıvcı babalardan. Sonra Mustafa Yüksel. Ondan sonra Şapak Aksoy, Umut abi, Ali Rıza, Uysal, Necat Elcik, Mehmet Elcik, Namı Diğer, Ali Rıza, Uysal, Namı Diğer Kedi. Abi, benim evet. Söyleyeceklerim bu kadar. İstek şarkıyı da söylemek istiyorum.
0: Tamam, onu da söyle.
1: Eyüphan'dan Ölmedim Anne.
0: Eyüphan Ölmedim Anne.
1: Ölmedim Anne, bu şarkı öncelikle amcama gelsin abi. Başta. Evet. Sonra bütün Kahramakum arkadaşlara gelsin.
0: Tamam. Bu kadar
1: abi
0: mı?
1: Bir de ben geceye söz bırakmak istiyorum.
0: Hadi bırak bakalım o sözü de.
1: Abi varlığı bir şey kazandırmayanın yokluğu bir şey kaybettirmez bizde abi.
0: Eyvallah. Bu kadar
1: Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Bu kadar abi.
0: Tamam. Sen de kendine iyi bak.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Allah'a emanet.
1: Tamamdır abi.
0: Eyvallah.
2: Çok özledim.
0: Evet, devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Bu arada WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, sıranız geldiğinde, zaten bir sıralama içerisinde devam ediyoruz. Bu sıranız geldiğinde sizin mesajınıza cevap verilecek, bilginiz olsun. Ve bakalım hemen attığımızda kim var. Alo.
3: Alo, selam aleyküm abi, yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Nerede çıktın Mustafa Yüksel ben?
0: Mustafa, aradığın telefon bozuk herhalde ha. Sesin çok az geliyor. Evet.
3: Şimdi nasıl geliyor abi?
0: Şimdi güzel. O zaman sen kısık konuşuyormuşsun.
1: Abi biraz rahatsızım bile ondan sesim çıkmıyor.
0: Geçmiş olsun. Neyin var?
1: Abi bugün biz akşam kadar amelevi kullandılar ya.
0: Abi hepimiz ameleyiz bu dünyada zaten.
1: Abi burası daha darbattı ya.
0: Bilemem valla, biz de dışarıda ameleyiz, fark etmiyor.
1: Abi burada amelevi kullandılar abi bugün biz akşam kadar diyecekler.
0: Yapacak bir şey yok, nasip de. Kısmetimizde bu varmış.
1: Aynen abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Abi buradan kapalıyı açıyor sesleneceğim. Canaltı koşun yapmakta olan Deniz'in ılık çocuğu, değerli abim Celal Kutçit'e gelsin tüm güzel şarkılar. C15 koşunda yatmakta olan Kuşadalı Cemal Çadırcı'ya gelsin. Ekrem Beyazduman, Ethem Beyazduman, Hasan Ahmet, Sivaslı kardeşim Kenan Tüketici'ye gelsin. Sinan Kuyucu'ya gelsin. Tolga Akçay, Sinir Küçük, Onur Şahin. C18 koşunda yatmakta olan mahalle çocuğum Ahmet Kılıktaş'a gelsin.
0: Evet.
1: Serkan Karatay, Suat Bulun, Ali Kara, Mehmet Kozak, Taner Oraz, Mustafa Tamkan, Yüksel Kıksoy, Kel Hakan'a gelsin bizim Hakan Mimaroğlu. Evir koşunda yatmakta olan Kenar Baştan Dayan'a gelsin. Emin Şahan, Özcan Korkmaz, Halo, 60 Dayı. Cihon koşunda yatmakta olan Mert Can Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere, V8 koğuşunda yatmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Uççi. Açıkta yatmakta olan Hasan Hüseyin Kamış, ondan sonra Trans Akıntaş, İbrahim Kıvcı, Muammer Sakallı, Hayat Atar, Tolga Oruç, Ali Bulut, Veli Aydın, Sedat Çimşek, Rahmi Kayalar, Ali Berk Küçük, Hayrettin Kocaman, Mergup Güney, Neşet Özcan, Şükrü Kılıç, Aydın Kapalı'da yatan değerli abim Mahmut Eğer Sansar, Vedat Düzgün'e gelsin. Kardeş Fuat Düzgün'e gelsin. Koça Açık'ta yatan amcam Mustafa Yüksel'e gelsin. Bayan Koğuşu'nda yatan Elveda Kart, Deniz Dikmen, Aslı, Yağmur, Kadriye, Esra. Bayan Koğuşu'ndan Denizli'ye giden kişi talih oldu. Haberiniz olsun, size çok çok selam var. Abi söyleyeceklerim bu kadar.
0: Tamam.
1: İstek parçam abi Blok 3'ten Kayıp Kalp.
0: Blok 3 Kayıp Kalp. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de abi, Allah'a
0: emanet. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 19.38 Türkiye Vesio saatlerimizde. Bakalım hemen attığımızın ucunda kim var? Alo.
2: Alo. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırlı akşamlar abicim.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nazilli Açık Cezaevinden ben Turan Takımtaş.
0: Evet Turan. Kimlere sesleniyorsun?
2: Abi,
0: iyiyim vallahi ben. Sen nasılsın?
2: Hamdolsun abi. Vallahi sesini duyduk daha iyi olduk.
0: Allah iyilik versin.
2: Abi buradan güzel sevdiğim bir kakoma. Sadece onun için ama. Erdal Güler'e gelsin. Sevdiğim bir kakom. Hangi? Aycan Öner'den. Buralardan giderim abi.
0: Buralardan giderim. Tamamdır. Evet, bu kadar giderim. Mı?
2: Aynen abim benim.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Seviyoruz seni abi. Hayırlı akşamlar.
0: Allah
2: teşekkür
0: razı
2: ederim.
0: Olsun. Sağ olasın.
2: Çok sağ
0: olun. Evet devam ediyoruz. Hızlı hızlı canlı bağlantılarla. Şöyle bir bakalım hemen attığımızda kim var. Alo.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Şeytan Hisarlı.
4: Evet aynen o şekilde. Şeytan Hisarlı Neşat Özcan.
0: Evet. Hoş geldin. Evet,
4: hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Aynı vallahi yuvarlanıp gidiyoruz. Sen iyisin?
4: İyiyiz Allah aşkına dostum.
0: Allah iyilik versin. Kimlere sesleneceğiz?
4: Nazilli Etip Kapalı Düzen ve Cevaplı Korsan olan değerli kardeşim, kıymetli abim Mehmet Akkoca son 3 günün ailesiyle perşembe günü hayırlı haberini alacağız. Kardeşim Abdullah'ın çok çok selamı var. Ellerini öpüyor. Abi dedi çok çok selam söyle benden dedi.
0: Evet.
4: Mehmet, sen en geç cuma günü burada görmeyi 4 gözle bekliyoruz. Özcan Abedo, sen de öylesin kardeşim, sen değerlisin. Çok ümitlisin benim için. Senin mahkemen ne oldu, neler oldu bilmiyoruz, haberimiz yok. Hani birkaç haneyle konuşuyorum. Neler olduğunu tam fazla şey yapamıyorum da. Bayan konusunda bulunan özeline, Umur Geyik kardeşime, Cengiz Ergün kardeşime, evet. Emre Artık kardeşime, Serdar Bozkurt'a, B5'te bulunan değerli abim, kıymetli abim Ergin Akar, Halil Attın Kaynak, Bey'de bulunan Valado, Emre Tukala, değerli kıymetli abim Ertin Demir'e, Engin Akgüz'e, Mehdi Karsaş'a, C1'de bulunan değerli ve kıymetli kardeşim İzmirli Burak Uraş, Keçelo, oğlum özlettin kendini lan, mektubun cevabını bir anca at da, Nasıl olduğunu bir öğrenirsiniz. Ramazan sonunda Orhun Düzger'e, Basan Asmış'a, Ceydi'de bulunan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Öğütü kardeşim, C9'da bulunan Cengiz Demir, İsmail Arslan, Serhat Demir, Kadir Yetim, C11'de bulunan Serbent Törün,
0: evet.
4: C15'de bulunan Mehmet Aydın, Emre Uzun'da ve Aydın Kapalı Kabir'de yatan özeline, B4'te bulunan Erkan Akbalık, Yage, en kısa zamanda aramızı görmek dileğiyle kardeşim, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Kardemir, D1'de yatmakta olan Sinan Arslan,
0: evet.
4: Şeyde bu geçen gün yakalanan, tutulan değerli abimiz İnan Demir'e nazik açılı söylemek istiyorum şimdi. Başta Emrah Demir,
0: evet.
4: Yusuf Çelik, Yusuf Ergen, Deniz Çatuş, Ömer Dumanoğlu, Hadican Altınalan, Teraziye Çalış, Çerşikri Kılıç, değerli kardeşim Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Yunus Kahyaoğlu, Namık Ertoti, Mustafa Lan, Mıça kardeşim, Kedi, Oğuzhan Erguvan, Karan, Tuan Sakuntaş, Erdal Güler, Aydın Kapalı yatması olan değerli kardeşim Sercan Semigen, değerli abim Sedat Kalay, Betula Aybi, Aytekin Eser,
0: evet.
4: Hamzadaş, başlık. Son olarak da İstanbul Sivri 5 nolda yatması olan değerli kardeşim Orhan Özcan Kindar'a gelsin.
0: Evet.
4: İstek parçam da Halit Bilgiç'ten Halit Bilgiç'ten seni düşlemek.
0: Bir dakika, Halit Bilgiç
4: seni düşlemek.
0: Seni düşlemek. Tamamdır.
4: Bu parçada şeye gelsin. Serhat Çelik, Serkan Şan'a gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Evet, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
4: Hadi görüşürüz abi.
0: Bu saatte sadece ve sadece Nazilli arayabiliyor. Bilginiz olsun. Bu saat Nazilli saati. 20 itibariyle Aydın arayabilir.

0: Evet. Bu saatimiz sadece ve sadece Nazilli Açık Cezaevinden alıyoruz. 20 itibariyle Aydın'dan nereden ararsanız arayın. 20 itibariyle 20'ye kadar Nazilli'ye ayırdığımız bir süremiz var. Şimdi hak geçmesin. Evet. Yapmanız gereken sadece ve sadece WhatsApp'tan bizlere yazmak ve hemen devam edelim şöyle. Bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Evet abi, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Evet, isim nedir?
1: İbrahim Tuğcu abi.
0: Evet.
1: Ne yapıyorsun, nasılsın abi?
0: İyiyim vallahi İbrahim, sen nasılsın?
1: Allah nasıl olalım abi ya. Çalışmaktan geldik, biraz yorgunum abi ya.
0: Allah kolaylıklar versin vallahi.
1: Eyvallah, eyvallah abi. Sen ne yapıyorsun abi? Sağ ol.
0: Allah'ıma bin şükürler olsun. Aynı vallahi.
1: Bir yerden koşturacaksın yani.
0: Tabii hemen şey yapman lazım şu an senin.
1: Abi Nazilli kapalı cezaevine seslenmek istiyorum abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Nazilli cezaevinde yatmakta olan ve altı koğuşunda yatmakta olan Sinan Kıvcı abine gelsin abi. Abi ne yapıyorsun, nasılsın, inşallah iyisindir. Beni duyursan İnşallah düğündür. Ne yapayım, nasıl, inşallah iyisindir. Sağlığın saati inşallah iyidir. Sizin aynı bildiğin gibi nasıl biliyorsan öyle. İnşallah öyle olur. Sen de iyisindir. Sen de inşallah sağlığın saati senin de iyidir. Vallahi bildiğiniz gibi işte cezaları yapmanın peşindeyiz. Gidip.
0: Evet.
1: Cezaları bitirip gitmenin peşindeyiz. İnşallah iyisinizdir. Ondan sonra abi diğer bir koşunda yatmakta olan Süleyman'a çıktayım. Değerli dayım, inşallah o da iyidir. İnşallah sağlığı sağlığının da iyidir. Ondan sonra namı diğer mukul başkan. Ondan sonra Davut Bozit. Ondan sonra Hocagür'ün gelisi Mahmut Gülçü'den abimiz. Ondan sonra Emre Ölmez abimiz. Ondan sonra Kako dayımız. Ondan sonra abi D4 koşuna geçmek istiyorum.
0: Evet.
1: D4 koşunda değerli abim Gökhan Ergün abim. Ondan sonra Tancı Ünal. Ondan sonra Umut Aydın. Ondan sonra abi... Ondan sonra Melik Kartal, ondan sonra abi C7 koşunda yatmakta olan Mehmet Züre, ondan sonra Suzi dayı, ondan sonra namı diğer Kartal dayı, ondan sonra abi bu bir de Nazilli Açık Cezaevinde abi yetimlerin babası Kudret Elçik,
0: evet.
1: Namı diğer Arap dayı, namı diğer Mustafa dayı, Arap dayı, İncillovalı namı diğer Arap dayımız Mustafa'ya gelsin. Ondan sonra Mehmet Elçi'ye gelsin. Tolga Oruç'a gelsin. Ondan sonra Cengiz Seçen'e gelsin. Ondan sonra Necat Elçi'ye gelsin abi. Abi Dalaman Açık Cezaevinde yatmakta olan abimiz Süleyman Çine'ye de gelsin abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi Aydın Çine'ye de yatmakta olan namı diğer Çaki dayımıza gelsin. Ondan sonra bir dakika da. Ondan sonra abi yine tekrar Çin'e sesleneceğim abi. Çaki dayı beni duyursan inşallah iyisindir, bizi soracak olursan biz de iyiyiz. Aynı bildiğin gibi arkadaşlara bizden çok selam söyle. Evet sayı söyle. Cihazlı'da yatmakta olan Ramazan Aslan Arap dayının çok selamı var. Abi bu isteyeceğim parça Sinan Kılıcı abimle Aydın'daki kapalı cezaevindeki özeline gelsin abi.
0: Tamam.
1: Semih Cenk'ten üzülmedim ki.
0: Semih Cenk üzülmedim ki. Değil mi?
1: Aynen abi. Aynen.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Abi. Aydın'da bir kişi var abi, ona gelmesin.
0: Allah'ım, tamam.
1: O kendini biliyor.
0: Tamamdır. Bu kadar
1: abi,
0: mı?
1: Görüşürüz abi. Gece
0: Allah'a emanet olsun. Sağ olasın.
1: Hadi abi. Allah'a emanet olsun.
0: Evet, devam ediyoruz Nazilli'de son 10 dakikası artık, Nazilli'nin son 10 dakikası. Bu arada Aydın kapalı cezaevi K3 koğuşundan beni dinleyen varsa K3 koğuşundan özellikle bizi şu an dinleyen varsa ailesinden birine 0532 686 78 37'den bir yazmasını bir istesin. K3'te yatan birisi varsa, şu an bizleri dinleyen varsa oradan. Evet, devam ediyoruz ve bakalım hemen şöyle hattımızda kim var. Alo. Aha, bir saniye hemen gelecek. Bir saniye şöyle bir yapalım. Evet, şimdi alo.
1: Alo, selam aleyküm kral. İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın inşallah?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Siz nasılsınız?
1: Vallahi şükür iyiyiz ya. Ne yapalım? Niyet kalk. Öyle devam ediyor işte.
0: Allah kolaylık ben versin diyelim.
1: Amin. Allah razı olsun kral. Nazlı Açık Cezanta Kurumu arıyorum ben.
0: Evet.
1: Ben Kaya. Burada yatmakta olan kaderiyle yapmış oldum arkadaşlarıma. Murat Çetinkaya, Cüneyt Gezerge, Mustafa Yüksel, İbrahim Kıvcı'ya, Onur Karama, Sinan Özcan, ondan sonra Güney Deniz, onun kardeşi Kapalı'da yatıyor, Emrah Deniz'e. Onlar için sayamadım arkadaşlar, Fransa'sın hepsine gelsin tüm kader baskılarına. Aynur Polat'tan Cahit Polat parçasını istiyoruz.
0: Bir dakika, onu bir yazalım hemen, bir saniye şöyle. Aynur Polat.
1: Cahit Polat.
0: Cadde Sokak. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar başkan.
0: O kolay zaman gelsin. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Eyvallah. Sağ ol sen, Allah'a emanet.
0: Eyvallah. Eyvallah. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.51. Evet, 19.55'te Nazilli için canlı bağlantılarımız bitecek. Varsa gelmek isteyen hemen buyursun gelsin. Özellikle ama özellikle Nazilli'den Çağlar Başkan'a, Egemen Güney'e, Yagi'ye sevgiler, selamlar olsun benden. Evet. Varsa gelen buyursun gelsin hemen. Sonrasında artık bir şarkı arası vereceğim. Şarkı sonrası artık Aydın'dan bağlantılarımıza devam edeceğiz. Evet, devam edelim hemen şöyle bakalım hattımızın ucuna kim geliyor. Alo.
1: Alo abi, yani İbrahim Kuyucu da abi bir kişi unutmuşuz yani.
0: Hemen söyle, hemen söyle.
1: Eşref Fethiye'de yatmakta olan İsmet Kuyucu abime de gelsin abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Aynen abi, gecen güzel olsun abi.
0: Allah'a emanet, sağ olasın.

0: alacağız.
1: Evet, varsa gelen buyursun gelsin. Son bir kişi alacağım Nazilli'den. Bu arada WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, ben size hani cevap veremiyorum çünkü yoğunluktan dolayı ve sıralama bozulmaması adına size otomatik bir cevap geliyor. Bu cevabı istinaden zaten orada okuduğunuz takdirde her şeyi çok iyi anlayacaksınız. Hani tek tek cevap verme gibi bir imkanım yok. O yüzden evet, varsa Nazil'den bir kişi alacağım. Yoksa bir şarkı arası vereceğim. Onun hemen sonrasında ise ne yapacağız? Evet. Son bir dakika. Son bir dakika bekliyorum vallahi.

Evet, bu saat itibariyle artık nazilliği bitirdik. Evet, şarkı sonrası Aydın. Aydın'dan arayabilirsiniz. Aydın'dan nazilli şu an artık bitti. Evet, Çin'e Aydın merkez bu saat itibariyle arayabilir. Bu şarkı sonrası artık arayabilirsiniz ve hemen ne yapalım? Şu güzel parçayı gönderelim. Dalaman'dan bizleri dinleyen değerli dinleyicilerim. 20.30 itibariyle siz ararsanız seviniriz. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir parça gönderelim. Arkasından buradayız.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
1: Evet, Arıza Show tüm güzelliğe devam ediyor. 20.01 yaptık Türkiye Vestio saatlerimizi. Bu saat itibariyle Aydın arayabilir artık. Çin'den, Aydın'dan aramak isteyen buyursun, arasın. Sonra geç kaldım, ben duymadım, ben görmedim. Lütfen ama lütfen olmasın. Haydi bakalım.

0: Evet, devam ediyoruz ve bakalım hattımıza Aydın'dan ilk gelen kim? Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Kral, ne yapıyorsun?
0: İyiyim vallahi. Sen ne yapıyorsun?
1: İyi valla, bugün neşelisin he, Allah keyfini bozmasın.
0: Valla neşeli değilim aslında, her zamanki gibiyim ya.
1: Valla.
0: Valla.
1: O zaman Allah neşeni arttırsın.
0: Amin, cümlemizin arttırsın ya. Hepimiz gülelim. İyiyim valla şükür, sen nasılsın? İyisin.
1: İyi, şükürler olsun valla. Buralarda nasıl olmamız gerekiyorsa o kadarız.
0: İyi oğlum, boş yerin ya. Takmayın bir şey.
1: Aynen öyle.
0: Kimlere
1: ben
0: sesleneceğiz?
1: Ben bir selam göndereyim mi?
0: Tamam, gönder, mikrofonu bıraktım ben.
1: Tamam. Bu iki gün önce faksını aldığım değerli kardeşim, değerli kirven, aslan kardeşim, Çin L tipinde kapalıda yatmakta olan aslan kardeşim Abdullah Karademir'e. Kendisi bana gönül koyduğunu söylemiş. Hep isminin sonda okunduğunu söylemiş. Ayıp etmiş. Bizim sonda okunan da canımız ciğerimiz, başta okunan da canımız ciğerimiz. Ama öncelikle ona selam eder, gözlerinden öperim. Kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan'a, kardeşim Twingo'ya, Zafer Karaduman'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, aslan dayım Yıldırım Kipe, aslan kardeşim Halil Selen'e, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Semih Çıtağ'a, Muhammed Ulu'ya, Oğuzhan Yavaş'a, Polat Yavaşan'a, namı değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, aslan kardeşim Yunus Gültekin'e, Kerim Gültekin'e, aslan abilerim Sarı Mustafa'ya ve Ziya Ateş'e. Sizleri çok seviyorum abim. Umarım beni dinliyorlardır. Hüseyin Kökten dayıma, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakupcan Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime abime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş Barış Gökhan ve Hakan Eroğlu'na,

0: Mehdi Aydoğdu'ya, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlkel Kırbaş'a, Ferhat Selen'e, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, Azat Kula. Bu arada Azat Kula selamlarımı gönderiyorum. Değerli kardeşi de selamlarını gönderiyor. Gözlerinden öpüyoruz. Allah'ın selameti üzerinde olsun. Kadın bu Azat Kula Diyarkaya'dan da bol bol selamlar ediyorum. Şino ve Azat Kula. Kadın koğuşunda yatmakta olan Dilan Bulut'a. Çin'e L tipi kapalıda yatmakta olan Aslan kardeşim, değerli kardeşim Abdullah Karademir'e. Oğlum Cafer Turan'a. Birkan Akbay'a. İdris Akıncı'ya. Aslan yeğenim Yiğitcan Kipe. Yeğenim Sinan Şentürk'e. Aydın açıkta yatmakta olan Aslan dayım, değerli büyüğümüz Abdülaziz Demir'e. Aslan kardeşim Yavuz Yaman'a. Değerli kardeşim, aslan gibi kardeşim Diğer Kaya'ya. Aslan kardeşim Ahmet Kula. Abilerim maşallah Turgut, Mehmet Aykut'a. Dedem Aytekin'e. Aşkın Yavuz'a. Volkan Kaya'ya. Tako'ya. Evladım Erco'ya. Servet Akdoğan'a. Sinan, değerli kardeşim Sinan Alçiçek'e. Değerli kardeşim Ozan Çağlayan'a. Enes Şişman'a. Kadir Taş'a. Murat Çapkın'a, kardeşim Tako'ya, Pokemon Halil'e, Mevlana, değerli kardeşim Mevlana, Çamur, değerli kardeşim Çamur Mehmet'e, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbe, kardeşim Metin Kırbaş'a, kardeşim Sergen Tosun'a, Aslan kardeşim Bay Tansel'e, Hüsnücan Cambaz'a, Arnavut Emre'ye, Avni Cengiz'e, Serkan Akrancı'ya, Sökeri Ziya Cüye'ye, Oğuzhan Vural'a, Yasin Arıkan'a, Ömer Yalı'ya, sol yanım hızlı imama, Ulaş Can'a, Şahan'a, Soner'e, kardeşim Selim Temel'e, Alem Yılar Erkan Yılmaz namı değer Cido'ya, Doğukan Yegin kardeşime, Çin'de yatmakta olan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, değerli kardeşim Haşim Erkul'a, Menduh Bişki'ye, Efe Şen'e, Mert Efe Toy'a, Zekeriya Dere'ye, Emre Gülseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uyguç'a, aslan yeğenim Ekrem Tavaslıoğlu'na. Bu arada Ekrem seni çok özlerim aslanım ya. Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a, Adnan Yürü'ye, Ali Patak'a. Ayrıca Park Bahçe'de çalışan değerli büyüklerim, amcam ve Fırat dayıma. Ve bizi tanıyan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize, Park Bahçe'de çalışan değerli kardeşlerime selam ederim. Nazilli'de yatmakta olan dostlarımız, ben ve Yavuz'dan Taner Tunca, Şirin Tunca, Muhammed Tüme, Tugay Tüme, Ferhat Tüme selam ederiz. Bir de Dalaman'dan bize selam gönderen arkadaşlara, geçen gün Nazilli grubu muydu, başka bir grup muydu bilmiyorum. Umarım sesimizi duyuyorlardır. Bizlere sağ olsun selam gönderdiler. Biz de buradan Dalaman'a selam eder arkadaşlara, gözlerinden öperiz.
1: Evet.
0: Ayrıca Orhan, Cafer, Şafak, Ömer, Alperen, Mami, Sinan, Umut, Birkan içinde Abdullah Karademir'den, Fikret Delikanlı'dan Zozan şarkısını istiyorum. Değerli abicim, bana özellikle rica etti, abimize söyle bu şarkıyı çalsın dedi.
1: Tamam, Fikret Delikanlı Zozan.
0: Evet.
1: Tamam, yazdım ben onu.
0: Tamam.
1: Var mı başka?
0: Sözümü bırakayım mı?
1: Tabii, bırakmadan olmaz ki.
0: Tabii canım. Öncelikle kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Herkes Ulaş Tekeş, Yavuz Yaman, Diyar Kaya, Ahmet Kul olamaz.
1: Eyvallah.
0: Herkese selam ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.
1: Allah razı olsun. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz Aydın'dan. Bağlantılarımızla hemen bakalım hatta kim var.
0: Alo.
1: Alo.
0: Hat düştü. Kral hat düştü ya.
1: Valla olabilir. Düşmüş olabilir. Sıkıntı yok ya.
0: E tamam. Bunu ikinci aranan kişiyi say. Ben hemen veririm kendisine.
1: Tamam. Tamamdır.
0: Tamam.
2: Selamun aleyküm. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
1: Hızlı imam olmadan olmaz diyoruz yani.
2: Evet. Hızlı evet. İmam olmadan olmaz.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abicim. Nasılsın? İyisin.
1: Allah'ıma bin şükür olsun valla. Aynı. Yuvarlanıyorsun.
2: İyi abi. Iyi.
1: Sen de iyisin.
2: Şükür ben de Rabbime şükür, iyiyim abicim.
1: Allah iyilik versin.
2: Allah iyilik versin. Rabbim iyilikte daim ve kaim eylesin.
1: Amin, amin. Hadi seslen, mikrofonu ben bıraktım ben.
2: Öncelikle kapalıda yatmakta olan Aslan abim Erkan Güneş, Aslan abim Emrah Bartan, Göksel Çakır, Şafak Demir, Şahin Demir, Mehmet Erol. Mehmet abiye şu not iletmek istiyorum. Mehmet abi, dayımdan bize bir faks ile TC'li belirtirsen sevinirim. D4 koğuşunda Mehmet Erol'a sesleniyorum. Ulaş Tekeş adına bir faksla TC'ni belirtirsen sevinirim. Savaş Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Sabri Taşçı, Muzaffer İsek, İlker Kırbaş, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavaz, Salih Oğuzhan Kavaz, Sansar Selim, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Yunus Gültekin, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten dayıma, Uğur Durmuş abime, Aslan amcam Yıldırım Kip, Caner Doğan'a, Şino'ya, Aslan abim Ziya Ateş'e, İsmail Uğur uzmana, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, Murat Yalı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Me, Taner Yalı'ya, Önder Züme, Ulaş Sevgili'ye, Muhammed Ulu'ya, Ahmet Moran'a, Eren Karaca, Burhan Özger, Azat Kul, Emrullah Oğuz, Sofiye, çok çok evet, selam ederim. Açıkta bulunan Aslan dayım Abdülaziz Demir dayıma, Ahmet Kul abime, Aslan abim Yavuz Yaman'a, Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, İzmirli Bay Tansel'e, namı değer Dirgen'e, yani Sergen Karatos'una, Sabahattin Yüregil'e, Çallı lakabıyla bilinen Avni Cengiz'e, Murtake lakabıyla bilinen Metin Kırbaş'a, Sökeli namı değer Kote'ye, Erco'ya, Aytekin Topbaş Dede'ye, Ergül Eren Ünal'a, Diğer Kaya'ya, Aşkın Yavuz'a, Servet Akdağ'a, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut abime, Emre Değer'e, Can Dostum Hüsnü Can Canbaz'a, Motor Ali'ye, Eyüp Denktaş, Cio abi, Tunay Mayınyaslı dayıma, değerli emektarımız Hakan Yıldız'a, değerli bacanağım İbrahim Sevimli'ye, Yunus Tekeş'e, Cengiz Yataz abime, Berber Ümit Koşar'a, Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Yasin Arıkan'a, Soner İlengiz ve Ulaş Çelik, İlhan Deniz abime, Onur Tirit, Volkan Kaya, Yılmaz Dinler, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırıldak Hasan, Tako'ya, Kamber Akın'a, Berbat Nazmi'ye, Soner Çeliköz'e, Pokemon Hayat'e, Alem Yılar, Erkan Yılmaz'a, Kine Kapalı'da yatan Abdullah Karademir, dostum taksın aldım, çok sevindim, sana cevabını attım, inşallah en kısa zamanda gelir. Polat ve Tuğrul'a, Muhammed Alakuş'a, Köylüm Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Bombacı Birkan'a ve Aslan amcaoğlum Yiğitcan Kipe, Ayıcı Bayram'a, Ergün Yaman'a ve İdris Akıncı'ya. Çin'e açıkta yatan değerli kardeşlerim Ekrem Tavaslıoğlu, babası Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Memduh Biçki, Cihan Çeliğe, namı değer Çiko'ya, Zekeriya Bire, namı değer Zeke, Adnan Yörük, Mehmet Ali Pata gelsin.
1: Evet.
2: Park Bahçe'de bulunan değerli kardeşim Mert Yalı, Ali Rıza Halat, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Gümüş dayıma, Konyalı Mami, Mehmet Öncel, Şahan Genç ve özellikle amcama gelsin. Nazil'de yatan Aslan dayım Murat Şengüler dayıma gelsin diyorum ve Evet. Parçamı istiyorum abicim.
1: Tamam, nedir parça?
2: Bir saniye. Abi bir tane bir parçam var. Kimi söyleyeyim bulamadım da. Bir ayrılık, bir yoksulluk.
1: Onu biliyoruz. Bir ayrılık.
2: Aynen.
1: Bir yoksulluk.
2: Aynen.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abicim. Gecenin sözünü söyleyerek geceye veda etmek istiyorum.
1: Tamamdır.
2: Ben mükemmel değilim. Mükemmel olmak zorunda da değilim. Bu yüzden parmağınız ile beni işaret etmeden önce elinizin temiz olduğundan emin olunuz diyerek geceye veda etmek istiyorum.
1: Eyvallah. Teşekkür ettik. Kendine iyi
2: teşekkür
1: bak o
2: ederim.
1: Zaman.
2: Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar abicim.
1: Allah razı olsun. Sen de kendine iyi bak.
2: Sağ ol abicim.
1: Evet, devam ediyoruz. 20.15 Türkiye Vesio saatlerimiz. Evet, hemen bakalım Aydın'dan neresi geldi. Şöyle bir bakalım hattımızda. Alo.
3: Alo abi, selamünaleyküm, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, akşamlar.
1: Allah razı olsun sana da.
3: Sağ olasın abi. Ne kadar meşgul bu hatlar abi, kaç kişi arıyor, kurban olayım ya. 15 abi, dakikadan beri deniyorum, terledim buradayım bile derim.
1: Hatlar meşgul değil aslında ya, ne güzel saate böldük işte, ne güzel saatin belli. Bak sen arıyorsun artık, yani bir boşluk oluyor her türlü. Her aynen türlü abi, düşürebiliyorsun artık.
3: Aynen abi.
1: Kimlere sesleneceğiz?
3: Ben abi Aydın Parkbaşı'nı arıyorum. Mert Kırbaş, namı değer Merdo.
1: Evet.
3: Abi ilk başta Aslan abim, Can abim, İlyas Erdal, Furkan Çarpan, Belat Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Hikmet Yıldırım, Levent Kocabaş, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan amcaoğullarım İlker Kırbaş, Ömeti Kırbaş, Murat Akıncı, E5 koşunu olan Zeynel Çimşek, Erol Kutlutürk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Kadir Aydın, Aydın Toprak, açıkta olan Tatar Ramazan Çubuk, Şükrü Yıldız, Çin'e çevke giden Harun Birmo, açıkta olan Şahan Genç, Şahan Ulukan, Kote Osman İbo, Sabri Cüracı, Namı Der Sarı, Mustafa Aykut, Aslan kardeşim Batuhan Taşkınöz, Mert Efe Özoğuz, Hüseyin Öztekin, Arap Mami, Muhammed Gürbüzer, Şehmuz Emerce, Cengiz Yatas, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşlerim, Koray Ünal ve İsmail Erdaş, Kadir Sarıoğlu, Ziya Cengiz, Namı Derciyo, Aslan abim Yunus Tekeş, Berkant Özbay, Hakan İmamoğlu, Ali Ülgenoğlu, Özgür Kuroğlu, Aslan kardeşim Gökhan Tezel, Namı Der Toma, İlhan Yaşım, Efecan Tacir, Laz Hocam, Abdullah Çelebi, Mahir Bostaş, Mehmet Bostaş, Namı Der Topal Memo, Üzümlülü Ali abi, Aslan abim Yavuz Yaman, Reis Ulaş Tekeş, Diyar Kaya, Berberler Kralı Servet abim, Aziz Bingöl hocam, DJ Cucu, Çineli Mehmet Akşit, Erkan Özcan, Murat Ürün, Berkay Sınay, Gökhan Tirit, Aslan abim Özcan Aşık, Abdullah Şaştı, Basri Konay, Ahmet Kul, Aslan kardeşim benim seni seviyorum, İnşallah en kısa zamanda gelirsin buraya. Namı Değer Osiko Osman, Aslan kardeşim Mehmet Öncel, Ekrem Bütün, Konyalı Ahmet Kocabıyık, Avni Cengiz, Ömer Arpaslan, İbrahim Tayfun, Namı Değer Uzman, Ferhat Deli kardeşleri, Emrah Deli, Raşit Deli, Kadir Deli, Azat Kul, Ahmet Kul'un Azat Kul'a çok çok selamları var. Ferhat Deli abimin yeğenleri, kapalı yatmakta olan Berzan Deli, Mehmet Can Taş, Azat Taş, Ayaz Taş pardon. Adalı Doğukan Mıstıcak, Yaşar Buğra Yoldaş, Hakan Erbay, Hüseyin Tekin, Şahin Yalı, bu kadar abi.
1: Lütfen. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
1: Tamam. Ne göndereceğiz onlara?
3: Abi bu söyleyecek olduğum parça kabirde yatan Roman kızına sevdiğime gelsin. Hava Öğüt'ten bu ayrılık bizi mi buldu?
1: Hava Öğüt bu ayrılık bizi mi buldu değil mi?
3: Evet abi.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Görüşürüz abi, benim. Eyvallah. Kendine iyi bak.
1: Evet, devam ediyoruz Aydın'dan canlı bağlantılar almaya devam ediyoruz ve bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
4: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, geldin
4: ben
1: mi?
4: Atakan abi.
1: Tamam Atakan, sesten tanıyoruz artık.
4: Aynen, ne yapıyorsun abi?
1: İyiyim. Atakan, sen nasılsın?
4: Varım abi, oradan iyiyim, ola şimdi çıkıyorsun. Çocuk olmalı.
1: Allah iyilik versin o zaman.
4: Allah'ın kapalı etsin canım ya.
1: Hadi seslen bakalım.
4: Abi, içine aydın kapalı yatan, cumhuriyet koşuna yatan Mustafa Kartal'a gelsin abi. Orhan Ayvars'a gelsin abi. Bilgin Kartal'a gelsin. Durmuş Ali Yügül'e gelsin abi. Melih Can'a gelsin. Arda Karakaş'a gelsin. Cemil Doğu'ya gelsin abi.
1: Evet.
4: Hasan Atış'a gelsin abi. Ali Gören'e gelsin abi. Cevan Altı'da yatan İkbal Doğan'a gelsin abi. Emircan Üşütü'ye gelsin abi. Taceddin Şengel'e gelsin. Vadettin Şengel'e gelsin. D14'te yatan Adanalı İsa'ya gelsin abi.
1: Evet.
4: Ve D12'de yatan abi Mehmet Güneş'e gelsin abi. Mehmet Güneş, Sinan Güneş'e gelsin abi. Bir de abi Beyaz Koğuş'unda yatan teyzemin oğlu Hamza Yusuf'a gelsin abi.
1: Tamam.
4: B5'te yatan Mertcan Dinar'a gelsin abi. Mertcan Dinar'a gelsin abi. Ve Aydın Açı'da yatan Yusuf, Aydın Açı'da yatan Yusuf Yosun'a gelsin abi.
1: Evet.
4: Bir de abi Çin'e kapalı yatan dayım Harun Taşlemer'e gelsin abi.
1: Tamamdır. Başka?
4: Çin'e Açı'da yatan abi Tarık Tayyar'a gelsin abi. Batuhan Vural'a gelsin.
1: Evet.
4: Kardeşim Deniz Roski'ye gelsin abi. Tunan Doldurici'ye gelsin abi. Nihat Güneş'e gelsin abi. Ve Aşin Demir'e gelsin abi.
1: Tamam.
4: Bu kadar abi.
1: Tamam, ne göndereceğiz?
4: Ha. Bir de Yunus Emre Kaya gelsin. Bir de abi bu şey, bu Cambay var ya, Cambay Dünya Dönüyor.
1: Cambay Dünya Dönüyor.
4: Aynen. O mudur acaba? İsim doğru mu acaba?
1: Vallahi bilmiyorum. Yazdım ben listeye.
4: Vallahi var mı?
1: Bilmiyorum, bak listeye yazdım.
4: Tamam, tamam abi.
1: Tamam, bu kadar mı?
4: Tamam. Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet.
4: Kendine iyi bak abi, Allah'a emanet ol.
1: Sen de Allah'a emanet.
4: Tamam abi. Abi bir de dur abi.
1: He, çabuk söyle.
4: Bir de Furkan Çarpal'a gelsin abi, kardeşime gelsin.
1: Tamamdır, ona da gelsin.
4: Tamam,
1: Allah'a emanet.
4: Görüşürüz.
1: İçindenim. Evet, bu arada K3'te Aydın, K3'te kalan birisi varsa ailesinden bize ulaşsın. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Orada bir emanet var. K3'te İrem var, İrem var. İrem'e de sevgiler, selamlar olsun. Dinliyordur inşallah bizi. Bakalım hemen hatta kim var. Alo.
5: Abi kolay gelsin.
1: Allah razı olsun.
5: Nasılsın abim benim? Ben Batuhan Taşkınöz.
1: İyiyim Batuhan, sen nasılsın?
5: Allah razı olsun abim benim. Ne yapalım işte. Park Bahçeden arıyorum abi ben.
1: Tamam. Nasıldı bugün, güzel abi, miydi?
5: Güzeldi abi, çok şükür. Bozdağ'da çalışıyorum valla, mezarlıkta.
1: Ha iyi, Bozdağ'ın serindir ya. Aydın sıcaktı.
5: Serin abi ya. Biraz ayırı giriyor işte, sayabı giriyordu abi.
1: Ha iyiymiş vallahi. İyiymiş.
5: Sen iyisin değil mi abi?
1: İyiyim iyiyim, çok şükür valla. Şu anlık vallahi bir yaramazlık yok abi. Yani.
5: Aman olmasın abi.
1: Amin amin inşallah. Kimlere sesleneceğiz? Abi. Başla, mikrofonu bıraktım
5: abi, ya. Abi Kabala'da yatan Aslan kardeşim Adanalı İsa Hacı'ya seslenmek istiyorum. Ondan sonra Açık'ta yatan Muhammed Gürbüzer'e seslenmek istiyorum abi. Park Bahçı'da Mert Kırbacı abi. Ondan sonra Aslan abim Mehmet Öncel. Aslan abim benim. Furkan Çarpar Aslan abim. Ahmet Özyar abi. Ondan sonra Ali Yanar Aslan dayım benim. Ondan sonra abi bir de Umut Bebe var. Kapalı'da yakalanmış abi. Firar etmiş, yakalanmış. Onu seslenmek istiyorum.
1: Evet.
5: Mustafa Aykut abi. Aslan abim benim. Park Bahçı'da abi.
1: Evet.
5: Yaşar Demirer Aslan abim benim. Abi özellikle Furkan Çarpan'ın İsa'ya çok çok selamı var abi. Canını sıkmasın abi. Elbet bir gün buluşacağız inşallah. Yani çocukluk arkadaşım abi benim, kardeşim o benim. İnşallah özgür günlerde görüşmek dileğiyle abi. Ahmet Özyar abi, koğuş arkadaşım, Aslan abim dayım olur kendisi.
1: Evet.
5: Ondan sonra abi Doğan Şafak Aslan dayım benim, Aslan abim benim. Bu kadar abi. Muhammed Gürbüzel Açık'ta şu anda. Kendine iyi baksın. Aslan kardeşim benim.
1: Evet.
5: Hüseyin Öztekin abi. Açık'ta yatan. Nazilli'de Kapalı'da yatan Serkan Demir Özel. Çok çok selamlar yolluyoruz abi.
1: Tamamdır.
5: Bu kadar abi.
1: Tamam. Ne göndereceğiz?
5: Abi bu şarkım Aslan kardeşime, İsa'ma gelsin. Sarıları boyamışsın saçın abi.
1: Bir dakika.
5: Tahir Uçar'dan abi.
1: Tamamdır.
5: Bu şarkı kardeşime gelsin abi.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
5: Bu kadar abim benim.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine
5: abi,
1: iyi bak.
5: Abi bir de şunu söyleyeyim. Kabirde yatan yengeme Mert Kırbaş çok çok selam yolluyor abi. Pul almamış daha. Açık cezaevine gitmemiş abi. Burada satılmadığı için hemen meşreye gönderecek onu. Metluk gönderecek. Bir de yengeme diyorum ki oradan cezası az olan birinin ayarlısın ben abi. Bu kadar abim benim.
1: Tamam, o zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
5: Sen de abim, görüşürüz. Allah'a emanet.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 20.25 artık Aydın'da yavaş yavaş bitiyor artık. Son canlı bağlantılar ve bakalım hatta kim var. Alo.
6: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar abiciğim.
1: Allah razı olsun. Hoş geldiniz.
6: Nasılsın? İyi misin abim?
1: Allah'ıma bir şükür olsun. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
6: Çok şükür abi. Allah'a şükür yolmaya çalışıyoruz abim. Abim, ben Aydın Açıcı'da infaz kurumundan arıyorum. Adım Çağlar Bakırcı.
1: Evet, Çağlar.
6: Abim, öncelikle Kapalı'da açık etsen işimize, dostumuz abimize, kardeşimize buradan selamlar göndereceğiz müsaaden varsa.
1: Buyur, mikrofon senin.
6: Abim, öncelikle B5 koşuna yatan Aslan abim Bülent Bakırcı'ya çok çok selamlarımı gönderiyorum abi. Geçen gün telefon görüşü yazmış, uyuyakaldım, çıkamadım, merak etmesin beni. Sevkim daha çıkmadı, Dalaman'a, İzmir Şakaran'a ve Antalya Manavga'da sevk yazdım, daha çıkmadı, onun haberi olsun. Ve yanına yatan Yılmaz Arslan, Emre Atdemir, Ümit Ergün, Can Oğuz, Cem Oğuz, onlara da buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum abi. Ayrıca kapalı yatmış olduğum Mehmet Üzüncüoğlu, Ayaz Taş, Feyyat Balıkçı, Mehmet Kaplan, Kerim Bal, Mutlu Yılmaz, onlara buradan çok çok selam gönderiyorum. İçine kapalı yatan Fuat Uluda, Ali Çetin, başka bir de Murat Öz abime buradan çok çok selam gönderiyorum abim. Murat abim, beni duyuyorsan bugün mektubunu aldım abim. Hiç merak etme abim, o formayı sana göndereceğim. Bazı sıkıntılarım vardı, ondan gönderemedim. Koştukiler de hiç merak etme abi. Onları olup uyduracağım. O formayı sana göndereceğim. Sürpriz, sadece bekle. Ayrıca Aydın Açıklayatan abim, Onur Karaduman, Mustafa Kaygusuz abime, Onur Karaduman, Semih Çatalbaş, Burhan Dursunoğlu, Ulaş Tekeş, Erkan abi buradan çok çok selam olsun. Bilgener Göl, Necati Göl, Burak Can, Alpez Yeldi, İbrahim Can Acar abi, başka abicim Mustafa Emci abimize, Abdullah abimize, Cavit abimize, Tibet Şen kardeşime buradan çok çok selam gönderiyorum abim. İsmini unuttum, abilerim varsa kusura bakmasın abim.
1: Evet.
6: Diyeceklerim bu kadar abim, hakkını helal et. İstek parçam abi, geçen gün Emir abim istek parçayı söylemiş. Yine geçen gün Fatih Burdurlu'dan Darmadağınım şarkısını çalarsan abim.
1: Bir dakika, Fatih
6: Burdurlu Darmadağınım.
1: Darmadağınım, tamamdır. Aynen, bu kadar abi. Mı?
6: Bu kadar abi. Bir de işte, Murat Bozuyit, Muzaffer Bozuyit, Emre Aydozdulu, Ayhan Bakırcı, Bekir Bakırcı, başka abicim Mustafa Alat, Ali Rıza Alat.
1: Tamam, var mı?
6: Bunları söyleyeyim abim, ismini unuttuklarım varsa kusura bakmasın, hakkını helal etsin. Telefona geldik mi ismini unutuyoruz abi, diyeceklerim bu kadar abi.
1: Tamamdır, o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
6: Allah'a emanet abim, hayırlı akşamlar. Ömer Çelik abimize de buradan çok çok selam olsun abim, hayırlı akşamlar.
1: Eyvallah, sağ olasın. Evet, Aydın'dan varsa alalım hemen. Çünkü Aydın içinde süremiz bitiyor ve bakalım şöyle bakalım şöyle hattımızda kim var? Alo.
7: Alo, merhaba abi. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
7: Hoş bulduk abi. Ben Aydın içine LED başkazeminde arıyorum.
1: Evet, isim nedir?
7: Adım Deniz abi.
1: Deniz, hoş geldin.
7: Evet abi.
1: Kimlere sesleneceksin? İşte...
7: Abilerime sesleneceğim. Burada yatan abilerime.
1: Hadi seslen bakalım.
7: Öncelikle abilerim Nihat Güneş, Atakan Taşdemir, Tunağan Dolduruç, Tarık Tayruk. A gelsin abi, selamlarım.
1: Evet.
7: Ve canımdan çok sevdiğim, adını aleme altın harflerle yazdırmış olan değerli abim Botan Vural'a gelsin abi. İstek parçam İsmet Türüt Adam Var şarkısına armağan ediyorum abi.
1: İsmail Türüt Adam Var değil mi?
7: Evet abi.
1: Tamam, bu kadar mı?
7: Bu kadar abi.
1: Tamam. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
7: Sen de kendine iyi bak abi. Allah'a emanet ol. Kendine kat, kolay gelsin. Saçlarını
1: sayılmakla. Evet, bu arada Aydın için son bir kişi daha alacağım. Şöyle Aydın için son bir kişi daha alacağım. Sonrasında artık şöyle Dalaman'a bir uzanacağız. Ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
8: Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar, iyi
1: Allah,
8: yayınlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
8: Abi ben Aydın Açık Cezaevinden, Yaşar Demirel'den.
1: Evet Yaşar, hoş geldin.
8: Nasılsın abi, iyisin inşallah.
1: Çok şükür vallahi, ben iyiyim, sen nasılsın?
8: Allah razı olsun abi, ben de iyiyim. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Buradan abi birkaç yaşa dostlar seslenmek istiyorum müsaaden varsa.
1: Hadi mikrofon sende.
8: Abi önce Çin'e açık cezaevinde bulunan canım babama buradan birçok selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Nazilli kapalı cezaevinde bulunan aslan kardeşim Serkan Demirel'den onun da gözlerinden öperim. Ona da çok çok selamlar olsun. Tekrar abi C11 koğuşunda bulunan abi Mahir Konma, Azar Cemaloğlu, Servet Çiçek, Motorcu Ramazan Çetin, Sultan İsalli Ertan, Meto Başkan, İzmirli Ömer, Tahir Kaçar, B2 koğuşunda bulunan abi arkadaşlarım Süleyman Bakırcı, Vedat Bakırcı, Özgür Bakırcı, Hazar Gökçen, eniştem Nazif Tetik de 17 koğuşunda bulunan Deniz Ege abiye hepsine bir çok selamlar olsun abi. Bozkurt kadına çıktı zannede bulunan canım annem, onun da ellerinden öperim. Ona da çok çok selamlar olsun abi. Evet. Burada beraber yattığım dostlarım var abi. Ali Akcan, Tugay İzgeç, Mehmet Özcanbaz, dayım, Kadir dayım. Buradan hepsine bir çok selamlar olsun abi. Bir de abi Nazilli kapalı cezaevinde bayan koğuşunda bulunan bir özel insan var. Ona da çok çok selamlarımı gönderiyorum. O kendisini biliyor. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Seni tamam. Seviyoruz. Allah'a emanet ol abi.
1: Ne göndereceğiz? Başka var mı bir şey?
8: Abi başka bir şey yok. Şarkımız da abi. Ne olsun?
9: Ben bile kendimi çekemiyorum.
8: Tahir Uçar'dan abi bir tane kendi güzel bir parça eklersen sevinirim abi.
1: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
8: Sağ ol abi. Eyvallah. Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio Saatleri 20.31 ve artık Dalaman'dan canlı bağlantılarla devam edelim. Bir bakalım hemen şöyle hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, iyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
1: Abi ben İlker Uç, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum.
0: Evet.
1: Abi Nazilli'de kapalı cezaevinde yatmakta olan amcam Ekrem Uç'a, CQ koşunda bulunan Hamdi Koker'e, namı değer paytoncu Hamdi'ye buradan çok çok çok selamlarımı iletiyorum abi. Bir de Böğüş Koğuşu'nda kalan bütün romanlara, bizi bilenler ki romanların hepsine selamlar gönderiyorum.
0: Evet.
1: Hepsine çok çok selam olsun. En yakın zamanda çıkacaklar inşallah. Yılbaşına kadar yasa geliyor. Hani gözler arkada kalmasın. İnşallah en yakın zamanda hepimiz ailemizle kavuşacağız buradan. Bir şey isteğim var. Bir şarkı isteğim var bir daha.
0: Nedir onu, o alalım onu sana.
1: Hava Öğüt'ten Şikayet Olmasın da Bak Ne Haldeyim.
0: Oo, tamam. Bu kadar mı?
1: Tamamdır abi. Bu kadar abi. Başka isteğim bir şeyim yok. Tamam. Canının sağlığı abi. İyi akşamlar.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Hadi sen
0: de. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dalaman'dan da geldi. Bu arada Çine nerede? Çine. Çine'nin sesi soluğu çıkmıyor. Çine de arayabilir bu arada. Çine ve Dalaman arayabilir bu saatte. Böyle Çine ve Dalaman saati yapıyoruz ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, nasılsın abi? Ne yapıyorsun?
0: Vallahi şükür ben iyiyim, sen nasılsın?
2: Şükür vallahi, ne olsun. Ben de Dalaman Açık Cezaevinden Süleyman Çine.
0: Evet Süleyman.
2: Kapalı, Nazilli Kapalı'dan arkadaşlarıma sesleneceğim de.
0: Tamam, seslen bakalım.
2: Öncelikle dayım Tanju Ünal'a, Umut Aydın'a, Gökhan Ergün'e, Melik Kartal'a, Ahmet Eken'e, Yusuf Uçarcı'ya, Cengiz Ergün'e, Sinan Kıvcı'ya, Serkan Ertem'e, Umur Geyi'ye, ondan sonra Onur Görgülü'ye, Süleyman Elçi'ye, Mehmet Elçi'ye, Davut Bozyet'e, Mukadder Kırbaç'a, Doğan Zeybe'ye, Batuhan Doğan'a, Batuhan Balcı'ya,
0: evet,
2: Umur Geyi'ye söylemiştim zaten de tekrardan karışıyor. Şu an anlama gelmiyor kapalıda. Nazilli açıkta yatan kardeşlerim Kudur Elçi'ye, İbrahim Kıvcı'ya, Necat Elçi'ye, Mehmet Elçi'ye,
0: evet,
2: Ali Berk Küçü'ye, Hayrettin Kocaman'a, Erdal Güler'e, Turan Salkımbaş'a ve Aydın Kapalı'da yatan Salih Ot abime, Mustafa Kurtulan'a ve kardeşlerine,
0: evet,
2: ondan sonra Çin'de, Çin'e açık cezaevinde yatan Çaki Cafer Çamdıveren kardeşime ve sonrasında Dalaman açık cezaevinde yatan Şaşal Metin Yıldız'a, Hüseyin Güler'e, İsmail Erdemci'ye, Mehmet Ali Kahveci'ye, Yunus Çaprağ'a, Emrah Çaprağ'a, Serhat Günbey'e, Onur Çobanoğlu'na, Yunus Ali Bilgiç'e,
0: evet,
2: Acarlar'dan Cevdet Güvenç'e, nasılsınız, inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursunuz, ben de çok şükür iyiyim. İnşallah tez zamanda tekrardan dışarı çıkarız. Hep beraber oluruz. Hediyelerim bu kadar. Bir de parça söyleyecektim abi.
0: Tamam, onu da söyle.
2: Eyüp Han'dan Yaşanır Mı Yar şarkısı olması lazım.
0: Bir dakika. Eyüp Han Yaşanır Mı Yar?
2: Yaşanır, evet.
0: Tamamdır. Yazdık bunu da. Var mı başka?
2: Ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İyi akşamlar abi.
0: Eyvallah.
2: Kolay gelsin.
0: Allah'a emanet.
2: Sen de bakalım, görüşürüz.

0: Devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hemen şöyle hattımızın ucunda kim var?
1: Alo. Merhabalar, hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun.
1: Ben Gökhan Batmaz abi.
0: Gökhan Batmaz.
1: Evet.
0: Evet Gökhan.
1: Dalaman'dan arıyorum, Dalaman Açık'tan arıyorum.
0: Tamam.
1: Denizliliyim, Denizli Pamukkale.
0: Tamam.
1: B1 koğuşunda yatan arkadaşlara selam söyleyeceğim ama.
0: Evet.
1: Şükrü Atman'a, Efecan Kınalı'ya, Gültekin Kınalı'ya, Ekrem Uça, Yaşar Çelik, daha sayamadım. Hepsine arkadaşlara selam olsun abi.
0: Bu kadar mı?
1: C13'te yatan Sinan Toy, Adem Keskin, Ergin Altun, Medeni Toy, onlara da gelsin abi.
0: Tamamdır.
1: Bayanlar koğuşundan da sevdiğime gelsin. O bilir kendisini abi.
0: Tamamdır.
1: Bana da çok çok selam söylüyorum. Öpüyorum onu. Bizim bir de patatescimiz var. O selam söyler ona. O bilir onu kendisini abi.
0: İyi tamamdır.
1: Sağ ol abim benim. Hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet. İyi var mı başka bir şey?
1: Görüşürüz.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Hadi sağ ol abi.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çin'e nerede Çin'e? Çin'e nerelerde? Telefonlar mı bozuk acaba orada? Evet, Türkiye ve Sio saatleri 20.38.

0: yapıyoruz.
1: Bu arada WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, yoğunluktan dolayı herkese tek tek cevap veremiyorum. Ama mesajlarınız elimize ulaşıyor ve bu mesajlara zaten yer verilecek. Bilginiz olsun.

0: Bu arada bakın WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim. Şimdi sürekli bir şeyler yazıyor bazı arkadaşlar. Diyorum ki bakın bir ödeme yapıyorsunuz. Size bir mesaj geliyor. Bir ödeme yapıyorsunuz. Orada yazan yazıyı okumaktan çekiniyorsunuz. Okumuyorsunuz. Direkt bildiğinizi yapıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki dalga mı geçiyorsunuz? Yani bakın ben bu saatte oraya cevap verme zorunluluğum yok. Ben elimden geldiği kadarıyla hani insanlar şey olmasın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama abi bir yere kadar da insanın hani şeyi böyle. Yani sanki her şeyi ben kazanıyormuşum gibi. Ben burada bir çalışanım. Yani bunu her seferinde söylüyorum. Benlik bir şey yok. Bu bir sistem. Sisteme ne atarsan o geçer. Onun üstüne ne ben çıkabilirim ne de sen çıkabilirsin. Ne yaparsan yap yani. Bu belli başlı orada her şey tek tek yazmış. Mesaj ücretinden şarkı ücretine, canlı yayın ücretine kadar her şey yazıyor orada. Aylık istersen aylık da yazıyor. Daha orada yazan yazıyı bana kalkıyor diyor ki ben aylık paket almak istiyorum. Abi orada yazıyor. Yap. Ne yaparsan yap. Ondan sonra zaten iletişime geçer biri. Evet varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Abi dışarıdan almıyoruz. Dışarıdan almıyoruz. Yani zaten zaten ben yetişemiyorum yani. Mesajlar filan derken ortalık zaten 56 oluyor. Bakalım hemen şöyle hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Evet hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun sağ olasın.
1: Dalaman Açık Cezaevi'nin Figen bölümünden Onur Apaydın.
0: Figen bölümü. Figen bölümü ne oluyor ya?
1: Ya 1'e 2 bir tane Figen diye bir şirket var orada çalışıyorum.
0: He anladım.
1: Tarım işletmeleri.
0: Evet evet genel... orasını biraz araştırdım ben bayağı sizin orası şeymiş yani. Şatafatlı güzelmiş.
1: Evet çok güzel burası.
0: Her şey varmış yani duyduğum
1: her
0: kadarıyla.
1: Her şeyimiz var yetiştiriyoruz her şeyimiz var.
0: Arı varmış.
1: Hepsi var.
0: Maşallah valla maşallah.
1: İneklerimiz, portakallarımız, mandalinlerimiz her şeyimiz var.
0: Maşallah valla. Kimlere sesleneceğiz?
1: Ben şimdi bu TİGEM'e gelmeden önce Dutch Restaurant'ta çalışıyordum. Dutch Restaurant'ta bulunan tüm arkadaşlarıma gelsin. Hayvancılık bölümünde çalışan arkadaşlarımıza gelsin. Ve burada TİGEM'de bulunduğumuz arkadaşlarımız var. Ahmet Tülücü.
0: Evet.
1: Aydın, Halil Aydın Şakir, Ali Aydın, Sevci Can Oğuz, Mustafa Hayri Tanrıverdi, Erkan Aksakal, Hakan Karabacak, Mehmet Yalçı abime, Uğur Güler kardeşime, Murat Doğru, İrfan Muslu, Musa Atar, Kenan Ceviz, Hakan Arman kardeşime.
0: Evet.
1: Aydın Çin'de bulunan Özgür Saraç kardeşime geldi. Aydın Kapalı İşçi Koğuşu'nda bulunan Mehmet Akboğa, Ahmet Demir, İsmail Yalçınkaya, İbrahim Açe, Ali Doğan, Doğan Can Doğan, Batu Doğan, Timur Özden Koz ve Kapalı'da bulunan Göksar Çakır, Necati Sudaş bacınam oluyor. Levent Kocabaş, Süleyman Yaşar, Yakup Cantos'un kardeşime. Nazilli Açık'ta bulunan Beri Tıraş Üzeyir Akcan ve TİGEM'deki Mura Başkanlığa kaplı Murat Ekmekçi abime gelsin.
0: Eyvallah bu kadar
1: sıradaki mı? Sıradaki farkı selam edeyim hepsine. Tanıyan arkadaşlar olursa radyodan dinlersem buradan şey yaparım ama aklıma gelmeyen arkadaşlarım var. Nerede yattıklarını bilmiyorum. İnşallah zikrederler ben de onlara zikrederim.
0: Tamamdır.
1: Tanıyan herkese selam olsun.
0: Eyvallah bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman
1: Allah razı olsun sizden. Sesimiz oluyorsunuz.
0: Cümlemizden. Ne demek?
1: Sağ olun.
0: Allah'a emanet. Sağ olasın.
1: Sağ olun. İyi günler.
0: Eyvallah. Evet 20.43 Türkiye Vesto saatlerimiz. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. 21 itibariyle mesajlara geçeceğim. 21 itibariyle mesajlara geçeceğim. 21 öncesi maalesef ama maalesef mesajlara yer veremiyorum. Çünkü yetiştiremiyorum. Canlı bağlantılarım falan var. Evet artık bu saat itibariyle karışık her yerden arayabilirsiniz canlı bağlantı için. Ve bakalım hattımızın ucuna kim gelecek? Kim gelecek? Çünkü 20.45 oldu Türkiye saatlerimiz. Alo.
2: Alo iyi günler kolay gelsin hayırlı yayınlar abi.
0: Alo tatlı var mı tatlı?
2: Tatlı yok abi, tatlı benim abi.
0: Sen niye aradın
2: sence
0: şimdi?
2: Sence değil miyim abi? Ben de tatlı birisi değil miyim?
0: Bilemeyeceğim
2: abi
0: artık. Sen niye şimdi aradın?
2: Abi şimdi niye aradım? Kız kardeşimin küçük çocuğu hastanedeydi de şimdi oradan haber alınca iyi olduğunu, ondan sonra radyo sonraki plana geliyor. Şimdi sağlık, can önemli olduğu için onu birinci plan almıştım.
0: Evet.
2: Şimdi iyiymiş durumu da. Hastaneye götürmüşlerdi. Yanlıştan tinar içmiş.
0: Ne yapmış?
2: Tinar içmiş abi ya. Boya tinarı var ya.
0: Allah'ım ya. Ne işi var onun ortalık yerde?
2: Ya babamın hep abi böyle olmadık işleri evde balkonda tutuyor tabii. O da çocuk ağzından atmış zaten. İçmemiş yani acı gelince.
0: Evet. Abi, o zaman geçmiş olsun diyelim o zaman.
2: Allah herkesin çoluğunu çocuğunu sağlık uzun ömür versin. Amin, de çocuk elli ayakta oldu mu zor oluyor abi. Aynen, oraya abi atıyor elini. Buraya atıyor. Şimdi biz de çocuktuk yani. Kendimden biliyorum.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Evet,
0: hadi
2: sen
0: bakalım.
2: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Ben şükür vallahi aynı, koşturmaca devam.
2: Abi fazla koşturma, sıcak hava zaten, terlersin.
0: Abi koşturuyorlar bizi. Biz çok koşturuyorlar.
2: Allah
0: bir ton,
2: Allah.
0: Bir ton kafamda bak, hani böyle insanın kafasında bir tane iş olur ya. Benim kafamda evet, çok abi iş var abi. Hangi birine gideceğimi şaşırıyorum.
2: Öyle doğrudur abi. Allah yardımcın olsun da tilki birden fazla oldu mu abi işin zorlaşıyor.
0: Çok. Yani o yüzden
2: hani
0: diyorum
2: diyor
0: ya.
2: Ya tabiri caizse kafamda tilkiler dönüyor diye. Harbiden de bazen dönüyor insanın kafasında.
0: Yani herkesle uğraşmaktan bir de artık şey oldu yani.
2: Kendini de aksatıyorsun değil mi bu arada abi?
0: Aynen öyle vallahi.
2: Abi aslında var ya, öncelik her zaman için günde bir saat olsa kendini ayıracaksın diye bir söz var ya. Harbiden ayırmam şart yani.
0: Abi ben şöyleyim bak. Gece mesela atıyorum şimdi yayından çıktım ya. Gittim hadi bir saat sonra uyuduğumu düşün. Abi sabah bir kalkıyorum atıyorum biri diyor ki yayın yok. Eyvallah tamam hadi diyorum hemen uyku sersemi bakayım ne var ne yok. Abi bir gidiyorsun orada 4 saat kendini kilitliyorsun dağın başında. Yanına su almıyorsun bir şey almıyorsun hani ne olacak diyorsun 2 dakikada inerim diyorsun. Abi bir gidiyorsun 3-4 saat.
2: Tabii planların hesapladığın gibi de olmuyor. Ne çektiğini bilsen bir de Allah biliyor.
0: Bir de şimdi
2: tabii anlatırsan biz de biliyoruz.
0: Ya işte ondan sonra bir bakıyorsun başkası arıyor. Şurada şu varmış. Tamam bir dakika işim var diyorum. Olsun bizim iş var diyor. Acil gelmen lazım diyor. Abi kaça bölüneceğim ben onu çözemedim artık yani.
2: Abi hiç soruyorlar mı acaba arayan soran sen nasılsın diye.
0: Vallahi soran yok ben de ondan kendimi buraya vuruyorum. İşte sizle konuşuyoruz dertleşiyoruz.
2: Biliyorum abi ben soruyorum abi. Olduğunca elimden geldiğince senin nasıl olduğunu soruyorum yani.
0: Allah
2: az
0: razı
2: çok
0: olsun.
2: Çok tahmin
0: vallahi
2: edebiliyorum böyle de.
0: Allah razı olsun valla.
2: Evet. Abi bu arada ben kendimi tanıtayım. Ben Bilal Düz. Aydın Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Evet tatlı buradan sözü verip gelmeyen Bilal Düz.
2: Abi sen şimdi denetimi yırtmışım ben. Tamam da. Bir saniye şimdi.
0: Şaka
2: yemin ediyorum
0: ya
2: abi bu.
0: Şaka yapıyorum bu ya. Bu şaka şaka.
2: Vallahi abi var ya denetime bile gitmemişim. Yemin ediyorum ailem şikayette bulunmuş. Eve ayda bir kere geliyor diye abi.
0: O da güzel.
2: Sana yemin ediyorum abi bugün kağıt geldi. Hani savcılık böyle bir olay intikal etmez herhalde. Eve ayda bir kere gidiyorum diye. Nasıl olsa 18'i doldurmuş reşit bir insanım. Abi bugün senin aracılığınla kardeşim Muhammed Düz'e sesleneceğim. Kurumlar arası telefon görüşü yazsın bekliyorum. Kendine benim için oralarda iyi baksın. Abi senden istediğim şarkı Yalnız Bana Aitsin.
0: Kim söylüyor bunu?
2: Abi Sinan Akçıl'ın söyledi.
0: He, yalnız bana ait.
2: Bana aitsin. Abi benim trend şarkım bilmen lazım ya.
0: Ya hangi Allah'ını seversen hangi trendleri takip edeyim ben ya?
2: O da doğru abi, o da doğru. Abi buradan bir de öz kardeşim kadar benim için değerli olan İsa'ya çok çok selamlar. Kardeşim ben denetimi yaktım. Bizim yerimiz bazen burası olabiliyor. Hakkımızda hayırlısı olsun dedik buralara geldik. Sen de canını sıkma elbet bir gün diyorum. Buradan tüm dostlarıma selam söylüyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum abi. Bir de A19 koğuşuna gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Hayırlı akşamlar.
0: O zaman
2: hayırlı yayınlar.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Sen de mi?
0: Evet. 20 50 yaptık Türkiye Vestio saatlerini ve bakalım hemen şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Hayırlı akşamlar abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, Allah senden de razı olsun.
0: Kimlere sesleneceğiz?
3: Abi öncelikle ben Mustafa Hayri Tanrıverdi. Bu TİGEM'deyim. Öncelikle ben sözlerime başlarken bu ülke gündemimizde sizin de bildiğiniz üzere Kıbrıs'ta bir gemi kazası oldu. Onların hepsine Allah rahmet etsin diyorum. Ailelerine Allah sabır versin diyorum. Allah bir daha böyle acılar ülkemize yaşatmasın inşallah. Evet. Abi burada işte arkadaşlarımız var, Kader Birliği yaptığımız kardeşlerimiz. Halil Aydın, Şakir, Ahmet Tütücü, Ali Aydın, Fevzican, Oğuz, Erkan Aksakal, Hakan Karabacak, Mehmet Yalçı, Uğur Güler, Murat Doğru, İrfan Muslu, Musa Atar, Kenan Ceviz, Hakan Harman ve Murat Ekmekçi abime bu selamlarımı gönderiyorum. Ayrıyeten Onur Apaydın var kardeşimiz. Bir de Dalaman Hayvancılık'ta kardeşimiz, arkadaşımız Murat Öztürk ve Mehmet Yağcı kardeşimiz var. Onlara da buradan selamlarımızı iletiyorum. İnşallah Allah tez zamanda ailelerine kavuşmasını nasip eder. Sen de inşallah Allah işini gücünü rast getirir. Allah yolunu bahtını açık eder abi.
0: Amin diyelim böylelikle. Var mı başka söylemek istediğiniz?
3: Teşekkür ederim abicim. Sağ olasın. Hayırlı akşamlar olsun inşallah.
0: Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın.
3: Sizi de Allah razı olsun.
0: Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var.
4: Hayırlı
0: Alo. Eyvallah.
4: Hayırlı akşamlar Arzu abim.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Nasılsın abim? Çoktan beri görüşemiyoruz.
0: Şükür vallahi ya. Sen nasılsın?
4: Çok gel, aklıma gelmedi. İyi abim ya, nasıl olalım ya. Bir oğluma sesleneceğim ya.
0: Hadi seslen bakalım.
4: Ceydi yetmekte olan oğlum Ayhan Yaşar'a gelsin abi. Çok çok buradan çok çok selamlar söyleyeyim. İnşallah iyidirsin oğlum. Beni soracak olursan ben de iyiyim. Ben yanına gelemedim ziyarette oğlum, kusura bakma. Ben seni hani oraya gelip de yani şeyim yani hem özüm baymazdı yani. Sen orada görmek, ben çünkü oradan çıktığım için canım rahat etmedi. Harun'a dilekçe yazdırdım. Sen suçu kabullenmişim oğlum zaten orada da. Senin yapacak bir şeyimiz yok galiba. İnşallah iyidirsin. Bana soracak olsun ben de iyiyim oğlum. Sana gönderecek oğlum şarkı, sana gelsin. Sana gelsin o parçam. Sevdiklerimize seslerim. Geceye yedi yatmakta olan oğlum Ayhan Yaşar'a gelsin bu parça.
0: Evet.
4: Kürt Ersin'e gelsin. Sebo'ya gelsin. Onur'a gelsin kardeşim. Azap'ın en hızlısı Onur'uma gelsin. Durmuş'a gelsin. Nazilli ile hızlı Durmuş'a gelsin. Ondan sonra abi Ceyhid'in hepsine gelsin. David B5'te yatan Ali Barlas'a gelsin. Evet. Cem Oğuş'a gelsin. İsmet İrdem'e gelsin. Adil Eksin'e gelsin. Azar Özçi'ye gelsin. Poyraz Gülfidan'a gelsin. Ali Kurtulan'a gelsin. Çelebi Karataş'a gelsin. Kim var da? Barış Kaynar gelsin, yeğenime gelsin, Muharrem Ege'ye gelsin, Bacanan Muharrem Ege'ye gelsin, Onur Öztürk'e gelsin, İlhan'a gelsin, ondan sonra Tuncer Taşkıran'a gelsin, Beyik Onur'da gelsin komple abi. Parçamı söyleyebilir miyim abi?
0: Tabii söyle.
4: Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne.
0: Ahmet Kaya Penceresiz Kaldım Anne, bu kadar mı?
4: Evet, evet abi, oğluma gelsin bu parça, aynı oğluma.
0: Tamamdır. Aynı o zaman.
4: Ceydi yetmek dolu. Allah'a emanet ol. Yıllarım.
0: Sen de Allah'a emanet, görüşürüz. Evet, son iki kişi alacağım. Son iki kişiyi canlı bağlantıya alacağım. Sonrasında canlı bağlantılarımızı bitireceğiz. Mesajlarla devam edeceğiz. Bu arada tüm mesajlar okunacak. Bilginiz olsun. Sisteme gelen tüm mesajları zaten bir şarkı öncesine sizlere yazıyoruz. Sizlere yazıyoruz. Sıra sizde diye. Bilginiz olsun. Yani hemen tık tık tık tık okunmuyor yani mesajınız. Size bir şarkı öncesi yazıyoruz. Diyoruz ki sıra sizde, mesajınız okunacak. Onun hemen sonrasında mesajınız geliyor, şarkı sonrası. Ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
5: Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
5: Abi ben Dalaman Açık'tan arıyorum.
0: Evet.
5: Muğla Dalaman Açık'tan. Birkaç arkadaşıma selam göndermek istiyorum abi buradan.
0: Tamam, gönder. Önce sen kimsin onu bir...
5: Ben Dutch Restaurant'ta çalışıyorum abi, Dalaman Açık'ta.
0: Evet.
5: Kardeşim, dostum Yunus Emre Doğan abi. Kardeşim, diğer kardeşim İsmail Öztürk abim. İsmet Açıkbaş kardeşim. Yunus Emre Doğan.
0: Evet.
5: Alo.
0: Evet, dinliyorum ben.
5: Bu sevdiklerime selam göndermek istiyorum abi. Mehmet Yıldırım Türkmenoğlu, Erkan Ülker.
0: Evet.
5: Alo, sesim geliyor mu abi?
0: Sen saymaya devam eder misin? Sen radyodan duymaya çalışma kendini. Sen saymaya devam et.
5: Tamam abi, bu kadar.
0: Bu kadar mı?
5: Aynen, 3-5 tane. Bir de bundan önce yayına aldığın TİGEM'de çalışan Onur abi vardı abi.
0: Evet.
5: Yayında konuşan. O da benim bizle aynı koğuşta kalıyordu. Dutch Restaurant'ta selam gönderdi. Benim adım Emir abi. Restaurant'ta beraber çalışıyorduk. Ona da buradan bir selam göndermek istiyorum.
0: Aleyküm selam diyelim.
5: Ona da çok çok selam olsun abi. TİGEM'e gittim. Dalaman Restaurant'ta çalışıyordu.
0: Tamamdır. Bu
5: bir
0: kadar mı?
5: Sana bir istek.
0: Heh, söyle onu.
5: Aynen
0: da.
5: Abi, bir de sana bir parça söylemek istiyorum abi.
0: Söyle onu da.
5: Halit Bilgiç'ten Daye.
0: Halit Bilgiç Daye yazdık listeye. Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Sağ ol abi.
0: Allah evet abi. Tamamdır.
5: İyi yayınlar abi.
0: Allah
5: çok
0: razı
5: teşekkür
0: olsun.
5: Ederim.
0: Sağ olasın.
5: Kolay gelsin.
0: Evet, son bir kişi alacağım canlı bağlantı olarak. Son bir kişi alacağım. Nereden gelirse fark etmez. Son bir kişi canlı bağlantıya alacağım. Bu arada K3'ten İrem'e de tüm güzel parçalar armağan oluyor. Aydın. Kapalı. Bayan koğuşu K3'te. Değerli İrem'e de tüm güzel parçalar armağan oluyor. Bu arada bakın. Şimdi şöyle, şu an arayan yoksa ben biraz çene patlatayım. Bu konuyla alakalı şeylerimizi çözelim. Şimdi bazı durumlar vardır. Hani okunmayacak mesaj vardır. Çalınmayacak şarkı vardır. Bunlara lütfen ama lütfen dikkat edelim. Burada ne kadar biz yayıncı olsak da şarkıyı ve mesajı siz yazdığınız için bütün sorumluluk size aittir. Burası hani kapalı devre bir yayın değil. Açık, her yerde dinlenebiliyor. Her yerde kayıt alınabiliyor. O yüzden hani dinleyen dinleyicimden, konuşan kader mahkumu arkadaşımdan sadece ve sadece ricamız. Burada hani böyle normal biriyle konuşuyormuş gibi lütfen ama lütfen konuşmayın. Burası resmi bir radyo kanalı. İkincisi, çalınmayacak bir şarkıyı istediğinizde bu şarkı zaten çalmaz. Hani bazen böyle araya karışır eder ama bunu üstüne basa basa her yayında bu şekil ilerlemeyin. Çünkü dediğim gibi her şey burada kayıt altına alınıyor. O yüzden hani ne bize bir şey gelsin ne de sizlere bir zararı dokunsun. Sizlerden tek ricamız. Ben bu yayını hani birazcık gülelim, birazcık eğlenelim, birazcık mutlu olalım. Hani birbirinize şarkıları armağan edin diye yapmaya çalışıyorum. Bunu hani size ben her yayında zaten söylüyorum. Ama bazı dinleyicilerim İlla hani beni zor durumda bırakacak parçalar istiyor mesela, örnek. Abi bunu çalamam dediğimde neden çalamıyorsun, siz dalga mı geçiyorsunuz demeye çalışıyorlar. Yani radyolarda bir kural vardır. Yani resmi olarak bir kural vardır. Bazı şarkılar çalamaz. Çalamaz yani, ne yaparsak yapalım. O yüzden sizlerden ricam, bir radyoda çalabilecek şarkıları isteyin. Ha çalmadı mı eyvallah deyin, o zaman çalmıyorsun deyin, ama çalacak şarkı var, çalmayacak şarkı var. Lütfen kimse kusura bakmasın. Burada hani çocuk oyuncağı değil bu iş. Resmi bir iş. Ufacık bir şeyde bir ton uğraşıp duruyoruz. Dediğim gibi sizlerden tek ricam, telefona gelen diğer dinleyicim telefonda zaten nasıl konuşacağını biliyor. Güzelce tak tak tak tak selamlarını gönderiyor. Mesaj atan dinleyicilerimden de tek ricamdır. Tek ricamdır. İstediğiniz şarkılara lütfen ama lütfen seçerek gönderin. Seçerek gönderin. Çünkü her şarkı burada çalmıyor, bilginiz olsun.

Bu arada K3'e abilerin abisinin selamı var. Tüm herkesin selamı var. İrem'e. K3'te duyanlar varsa İrem'e iyi baksınlar.

Evet, artık canlı bağlantılarımız bitti. Bu saat itibariyle artık mesajlara geçeceğiz ve ilk mesajımızı da şöyle, ben bir şarkı arası vereceğim. Bir şarkı arası vereceğim. Şarkı arasından sonra o şarkı esnasında ben sıradaki mesaja yazacağım. Şöyle. Evet, hemen ben ne yapayım?

0: Sesleniyoruz Cemil İpek'e. Şu anda onu tanıyan gören varsa ablasını ailesini muhakkak ama muhakkak arasın hemen. Hemen arasın. Hani habersiz bırakmasın. Her yayında söylüyorum. Lütfen ama lütfen ailelerinizi habersiz bırakmayın. Muhakkak ama muhakkak arayın.
1: Çok özledim çare.
0: Belki sizler içeride hani üzülüyorsunuz. Bazen gidiyordur böyle kafanızdan ama dışarıda sizi bekleyen aileleriniz sizden ufacık da olsa böyle bir dakika da olsa telefon bekliyor. Bunu sakın ama sakın aksatmayın. Sizlerden ricamdır. Ben şöyle güzel bir parça göndereyim. Sonra mesajlarla devam ediyoruz artık. Bilginiz olsun, bu saat itibariyle artık sırayla mesajlarla gidiyoruz. Sizler sadece ve sadece sıranızın geldiğinde size yazılmasını bekleyin. Yazmanıza gerek yok. Sadece ve sadece sıra geldiğinde biz zaten yazıyoruz. Mesela şu an bu şarkı sonra sıra kimde? Hemen yazdık. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve sıradan artık mesajlarla başladık ve ilk mesaj sahibine de yazdık, sıra sizde diye ve hemen mesajına şöyle bir bakalım. Eşi Gülşen Arslan'dan özellikle bu mesajımız. Eşi Gülşen Arslan'dan Aydın Efeler E tipi cezaevi D12 koğuşu. Fırat Arslan'a Halit Bilgiç'ten özledim seni demişler. Özellikle ama özellikle Aydın Efeler E tipi cezaevi D12 koğuşunda Fırat Arslan'a, özellikle Fırat Arslan'a güzel bir not bırakmışlar. Dağı dağa kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur. Canımın içi o zamana kadar kokun hasretle burnumda tütecek demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle eşi Gülşen Arslan'dan Fırat Arslan'a. Aydın Efeler E tipi cezaevi D12 koğuşunda bulunan Fırat Arslan'a eşinden özellikle bu mesajımız. Dağı dağı kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın içi. O zamana kadar kokun hasretle burnumda tütecek demiş. Ve güzel bir parça istemişler. O güzel parçayı dinleyelim mi o zaman onlar için? Hazırsak haydi bakalım. Özellikle ama özellikle Gülşen Arslan'dan Fırat Arslan için dinliyoruz. Haydi bakalım.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu yine acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.13 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi ve sıradaki mesaj sahibinin mesajıyla hemen devam edelim. Aydın Efeler E-Tipi Cezaevi D12 koğuşundan Fırat Arslan'a, İsmail Türüt'ten adam var notum. Zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umuda tutsak edemez. Sabreden, gününü bekleyen özgürlüğünü görür. Gün gelir o kapılar açılır. Bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğe yürür. Aslan abim, kardeşin Yunus Emre Arslan'dan demiş. Özellikle ama özellikle Yunus Emre Arslan'dan D12 koğuşunda bulunan Fırat Arslan'a özellikle geldi bu mesajımız.

0: Özellikle ama özellikle E tipi cezaevi D12 koğuşundan Fırat Arslan'a güzel bir parça istemişler.
1: İçeride
0: zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umudu tutsak edemez. Sabreden, gününü bekleyen özgürlüğünü görür. Gün gelir o kapılar açılır. Bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğe yürür. Aslan abim, kardeşin Yunus Emre Arslan'dan demişler. Özellikle Yunus Emre Arslan'dan Fırat Arslan'a bu güzel parça geliyor. Haydi bak.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliği devam ediyor. 21:21 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi. Bu arada hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E tipi kapalı cezaevi D18 koğuşunda bulunan aslan abim Hakan Saçan'a selam olsun abime, canlar feda demiş değerli dinleyicimiz.

Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D18 koğuşunda bulunan aslan abim Hakan Saçan'a selam olsun abime, canlar feda demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle Hakan Saçan için bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Güzel bir Ahmet Kaya çalışması istemişler. Özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D18 koğuşunda bulunan aslan abim Hakan Saçan'a selam olsun abime, canlar feda demiş. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.26. Radyolarımız yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, devam ediyoruz birbirinden güzel gelen mesajlarla ve bakalım hemen şöyle yine sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatan her şeyim Yusuf Bagana'ya. Dünya sana sırtını dönse de ben dönmem. Duvarların ardında olsan da kalbimin en güzel yerindesin. Gökyüzü şahit olsun ki elini tutup seni oradan alacağım. Çok seviyorum seni canımın içi. Kocaman öpüyorum demiş. Güzel bir parça istemiş. Bu arada dinledikten sonra muhakkak arasın beni demiş. Yusuf. Özellikle Yusuf Bagana'ya kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Ara hemen. Dinledikten sonra muhakkak ara. Evet. Güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. Şöyle mesajı bir daha okuyalım. Sonra şarkılarını bir gönderelim. Özellikle ama özellikle Yusuf Bagana'ya. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatan her şeyim Yusuf Bagana'ya. Dünya sana sırtını dönse de ben dönmem. Duvarların ardında olsan da kalbimin en güzel yerindesin. Gökyüzü şahit olsun ki elini tutup seni oradan alacağım. Çok seviyorum seni canımın içi. Kocaman öpüyorum demiş. Güzel bir parça istemiş. Dinledikten sonra arasın demiş. Özellikle Yusuf Bagana. Dinledikten sonra muhakkak ara. Haydi bakalım dinleyelim hemen şarkılarını.

Evet, Filikseli Müslüm Güzelliği devam ediyor. Bu arada bakın, ben her yayında söylemekten vallahi yoruldum. Şimdi bakın, sıra geldiğinde size haber vereceğim dediğim var. Size gönderilen yazıda yazıyor, sıra size geldiğinde muhakkak size bilgi verilecek. Abi hala yazıyorlar, okuyacak mısın? Sıra bana ne zaman gelecek? Ne kadar darlarsanız o kadar geriye gidiyorsunuz. Yani biz gelen en son yazılan mesaj saatine göre sıralama geliyor. Yani burada atıyorum, kim yazdıysa bak bekliyor, 19.02'de göndermiş bu kardeşim. Şu an okuyorum daha mesajını. Bakın şu an okuyorum. Bunu siz hesap edin. Çünkü olmuyor. Zorlanıyoruz. Ve sıra bana gelecek mi gelecek mi derken hep en sonlara gidiyorsunuz. En sonlara. Çünkü gelen saate göre gidiyorum ben. En son yazarsam böyle atıyorum, 21.30'da yazdın, okunacak mı diye en sona gidiyorsun. Ben bunu her yayında söylüyorum. Neyse. Şöyle sıradaki mesajla devam edelim.

0: Evet, hemen bakalım. Aydın cezaevinde olan Yusuf Bagana kardeşime bugünlerde geçer. Canım ciğerim, her daim dualarımızdasın. Rabbim tez zamanda eski günlerimizi yaşamayı nasip etsin. Demiş değerli bir dinleyicimiz.
1: Gözüm üstünde,
0: güzel bir de parça istemiş. Özellikle Aydın cezaevinde olan Yusuf Bagana kardeşime. Bugünlerde geçer canım ciğerim. Her daim dualarımızdasın. Rabbim tez zamanda eski günlerimizi yaşamayı nasip etsin demiş değerli dinleyicimiz. Ve güzel bir de parça istemiş. Hemen o güzel parçaya şöyle yer verelim. Onun hemen sonrasında sıradaki mesajla devam edeceğiz. Özellikle ama özellikle Yusuf Bagana'ya geliyor bu.

Evet, Arsa Şol tüm güzelliğe devam ediyor. Hemen hız kaybetmeden şöyle sıradaki mesajımıza bir bakalım. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin'e, özellikle Kerim Gültekin'e Tülay Maciran'dan Üzülme şarkısını armağan ediyorum demiş değerli bir dinleyicimiz. Biz de hemen o güzel parçaya yer vereceğiz. Şöyle bir ayarlayalım parçasını. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin'e, özellikle ama özellikle Kerim Gültekin'e bu güzel parçamız armağan oluyor. Haydi bakalım hep birlikte dinleyelim. Kerim Gültekin için dinliyoruz bu güzel parçayı.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor ve sıradaki mesajla hemen devam edelim. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan amca oğlum Reis Celal Önler'e. Kardeşi Serhat Önler'den selamlarım var. Seni çok seviyorum Celocan. En kısa sürede tekrardan aramızda olacaksın inşallah. Özlenen ve beklenensin. Az daha sabır. Bu şarkı başta Celal Önler olmak üzere kader arkadaşları Yahya Şenses, Yılmaz Demir, Ömer Özer, Serkan Uslu, Cüneyt Öden ve Gökhan Korkmaz'a gelsin demişler. Güzel bir parça istemişler. Göndereceğiz onu. Türkiye Vesio saatlerimizde 21.44 yaptık ve sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. Hemen şu mesajı bir daha okuyalım. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan amca oğlum Reis Celal Önler'e, kardeşi Serhat Önler'den selamlarım var. Seni çok seviyorum Cel Hocan. En kısa sürede aramızda, tekrardan aramızda olacaksın. İnşallah özlenen ve beklenensin. Az daha sabır. Bu şarkı başta Celal Önler olmak üzere kader arkadaşları Yahya Şenses, Yılmaz Demir, Ömer Özer, Serkan Uslu, Cüneyt Öden ve Gökhan Korkmaz'a gelsin demişler. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım. İçeride.

Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Hemen sıradaki mesajımızla devam edelim, devam edelim. İyi akşamlar, ben Fatma Boztaş. Aydın'da 16 koğuşuna yatmakta olan kalbimin sahibi adam Mehmet Boztaş'a gelsin. İlk önce tüm güzel parçalar. Ayrıca Nazilli E tipi kapalıda yatan aslan kardeşlerim Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, Eray Dalkıran, Erkan Bilezikçi'ye selam eder. Umut dolu günleriniz olsun. Ayrıca Mehmet Boztaş'ın tüm arkadaşlarına selam var. Gecenin sözü bu olsun. Aradan saatler değil seneler geçse, gözünden yaşlar değil kanlar gelse, uğruna dünya değil canım gitse, yine de seni sevmeye yeminim var Mehmet Boztaş demişler. Özellikle ama özellikle Fatma Boztaş'tan Mehmet Boztaş'a, ayrıca Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, Eray Dalkıran, Erkan Bilezikçi'ye selam eder demişler. Bu isimlere özellikle armağan ediyoruz ama özellikle Fatma Boztaş'tan Mehmet Boztaş için tüm güzel parçalar gelecek. Evet, sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Şöyle sıradaki mesajımızla. Evet, diğer bir mesajımız.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Melih Altınöz. Buradan dostlarıma seslenmek istiyorum. Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatan aslanların aslanı, değerli dostum Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Ümit Kaya'ya, Kaya kardeşler başta olmak üzere, B10 koğuşu olarak Gökhan Güzel, Namık Küçük, Yusuf Bagana, Umut Efecan Aydın, Kansu Serin, Hataylı Mami, Zaza Ahmet Sevim, Mehmet Güneş, Zafer Arslan, Harun Furkan Tekeş kardeşler, Tahacan, Doğukan Ölmez, Mehmet Gürbüz, Serhat Taysi, Mervan Cihangir, Yılmaz Kahraman, Murat Akkurt, Tekin Sayın, Volkan Baytaş, Orçun Baytaş, Kral Dayı Engin Akıncı, Can abim Hasan Çavuşoğlu demişler. İstek parçam Akif Kaya başta olmak üzere tüm kader mahkumu arkadaşlara gelsin demiş. Özellikle ama özellikle Melih Altınöz. Özellikle Melih Altınöz'den geliyor bu güzel parçamız saydığım isimlere. Ama özellikle Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Ümit Kaya ve Kaya kardeşler başta olmak üzere tüm B10'a demiş. Hemen istediği parçayı şöyle gönderelim, arkasından buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Ne demişler? Şöyle bir bakalım. Tahir Yavuz, Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan değerli ve kıymetli dostum Ümit Kaya. Buradan selamlar olsun, bu şarkı benden değerli dostuma gelsin demiş. Özellikle ama özellikle Tahir Yavuz'dan. Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan değerli ve kıymetli dostum Ümit Kaya. Buradan selamlar olsun, bu şarkı benden değerli dostuma gelsin demişler. Biz de hemen o güzel istedikleri parçayı gönderelim. Onun hemen sonrasında yine burada olacağız. Sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. Tahir Yavuz'dan Ümit Kaya'ya geliyor bu güzel parça. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz hemen sıradaki mesajla, hızlı hızlı devam edelim bakalım. Selamun aleyküm Keleş abi, ben Sadık Biçer. Ödemiş T tipi kapalı cezaevinde olan Aslan abim Ozan Biçer ve değerli koğuş arkadaşları olan Menemenli Apocan Kartal, Gökhan Arslan, Ali Kahraman,

0: Herhalde Soykan, Kenar, Sercan, Bafkır, Volkan, Erkan, Ramazan, Karcı, Erdal, Murat, Sekban. Abi şu mesajı yazan Sadık kardeşim, şu isim ve soy isimleri ayırırsan valla ben bu şekilde okuyup geçeceğim çünkü bu mesajı. Abi hangisi hangisinin ismi, ben şu an kaldım yani. Gözüm üstü. Mesaj atan değerli dinleyicilerim, İsim soy isim yazarken her zaman söylüyorum, İsmi yazın, soy ismi yazın, sonra da bir virgül bırakın ya, bir nokta bırakın, bir şey. Bakın okuduğum isimleri ben anlamadım şu an. Siz anladınız mı bilmiyorum ama ben mesaj nasıl geldiyse o şekil okuyorum, geçiyorum, şarkılarını gönderiyorum. Tekrardan mesajı okuyayım şöyle. Selamun aleyküm Keleş abi, ben Sadık Biçer. Ödemiş'te tipi kapalı cezaevinde olan abim Ozan Biçer ve değerli koğuş arkadaşları olan Menemenli Apocan, Kartal, Gökhan Arslan, Ali Kahraman, Cengiz Dönmez, oğlu Soykan Kenar, Sercan Bafkır, Volkan Erkan, Ramazan Karcı, Erdal Murat, Sekban, Haki Şahin, Hakan Dişçi, Şervan Kaya, Ahmet Türkay, İbrahim Aydemir, Aslan abim Ozan Biçer. Dört duvar kime kalmış ki sana kalsın, elbet bir gün demişler. İstek parçasını da şimdi göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Sadık Biçer'den Ödemiş T tipi kapalı cezaevinde olan abim Ozan Biçer'e demiş. Ve değerli koğuş arkadaşlarına özellikle gelsin bu güzel parça demiş. Biz de hemen o güzel parçayı gönderelim. Haydi bakalım.
1: Saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Tüm güzelliği devam ediyor, devam ediyor. Şöyle bir bakalım hemen sıradaki mesajımızla hızlıca devam edelim. Türkiye Vestio saatlerimizi 22.13 yaptık ve hemen bakalım şöyle sıradaki mesajımıza. İyi akşamlar, ben Nazil'den Hızır, Gökhan Doğanay'dan Kala Kaldım parçasını. Öncelikle Nazili Kapalı Bayan Koğuşu'nda yatan hayatımın anlamı Aynur ve arkadaşlarına, Deniz Aksu'dan Savaş Aksu'ya, sonrasında Emin Başboğa ve arkadaşlarına, daha sonra Berkan Altın, Rıdvan Sıcakyüz, Melik Kartal, Sattan Buğcu, Mustafa Kilercioğlu, Halil İbrahim Ot, Serkan Ertem, Yavuz Çoban ve beni tanıyan arkadaşlara gelsin. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün, ne de yaşadıklarını silebilme. Allah kurtarsın demiş değerli Hızır kardeşimiz. Özellikle ama özellikle Nazil'den Hızır. Nazilli Kapalı Bayan Koğuşu'nda yatan hayatımın anlamı Aynur ve arkadaşlarına, Deniz Aksu'dan Savaş Aksu'ya, sonrasında Emin Başboğa ve arkadaşlarına, daha sonra Berkan Altın, Rıdvan Sıcakyüz, Melih Kartal, Sattan Buğcu, Mustafa Kilercioğlu, Halil İbrahim Ot, Serkan Ertem, Yavuz Çoban ve beni tanıyan arkadaşlara gelsin demiş. Hemen o güzel parçayı dinleyelim, haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 22.19 yaptık Türkiye Vesio saatlerimizi ve bakalım iyi yayınlar. Merhaba. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşundaki canım kardeşim Ömer Özer. Çok yoruldun, çok sıkıldın, hatta daraldın. Ama sabret. Önümüzde çok güzel zamanlar var. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Canicim demiş. Celal abime, Yahya kardeşime ve özellikle can içim Ömer'ime gelsin. İyi akşamlar demişler. Güzel bir parça istemişler.

vereceğiz. Aydın ETB kapalı cezaevinde D12 koğuşunda. Canım kardeşim Ömer Özer. Çok yoruldun, çok sıkıldın, hatta daraldın. Ama sabret. Önümüzde çok güzel zamanlar var. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol canicim demiş. Celal abime, Yahya kardeşime ve özellikle can içim Ömer'ime gelsin. İyi akşamlar demiş değerli dinleyicimiz. Hemen istediği parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor ve sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Ne demişler? İyi akşamlar, ben Emrah Çadırcı. Buradan Gül Kurt'a sesleniyorum. Selam canım, gecen güzel olsun. Bir yanlış anlaşılma oldu. Gelen mektuba takılma, sen bana cevabını yaz. İstek şarkı Gökhan Namlı'dan. Gönül yaram, herkese selam. Emrah Çadırcı demişler.

Evet, hemen mesajı şöyle bir daha okuyalım. Ben Emrah Çadırcı, buradan Gül Kurt'a seslenmek istiyorum demiş. Özellikle Gül Kurt'a sesleniyoruz. Selam canım, gecen güzel olsun. Bir yanlış anlaşılma oldu demiş. Bir yanlış anlaşılma oldu demiş. Gelen mektuba takılma. Sen bana cevabını yaz demişler. Sen bana cevabını yaz demişler. Gelen mektuba takılma demişler. Özellikle istek şarkı istemişler. Herkese selam Emrah Çadırcı demiş. Özellikle Gül Kurt'a armağan oluyor Emrah Çadırcı'dan. Şöyle istenilen parçayı hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 22.30 yaptık Türkiye Vesio saatlerini ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın Nazilli C10 koğuşunda yatan abim Bayram Karaefe selamlar demiş. Ve koğuş arkadaşlarına abim için Neşet Ertaş cahildim dünyanın rengine kandım demiş. Özellikle Nazilli C10 koğuşunda yatan abim Bayram Karaefe'ye çok selam olsun demiş ve koğuş arkadaşlarına da selam olsun demiş. Güzel bir Neşet Baba çalışması istemişler. Cahildim dünyanın rengine kandım, değil mi? Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 22.31 yaptık. Hemen şu güzel parçaya bir yer verelim. Aydın Nazilli. C10 koğuşunda yatan abim Bayram Karaefe ve koğuş arkadaşlarına çok selam eder ve bu güzel parçayı armağan ediyorum demiş değerli dinleyicimiz. Biz de hemen gönderelim. Haydi bakalım. Özellikle Bayram Karaefe için geldi bu güzel türkümüz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Türkiye Vesio saatlerimiz 22.40 oldu ve gelen mesajla devam edelim. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan Muhammed Taha. Muhammed Taha Çınaklı'ya, seni çok seviyoruz, Allah'a emanetsin, ben Ferdi. Mami gelinini yanından ayırmıyor. Annen, haberin olsun. Ziyarette görüşürüz. Kendine iyi bak, seviliyorsun demişler. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan Muhammed Taha Çınaklı'ya, seni çok seviyoruz, Allah'a emanetsin, ben Ferdi. Mami gelinini yanından ayırmıyor annen, haberin olsun, ziyarette görüşürüz, kendine iyi bak, seviliyorsun demişler. Özellikle ama özellikle Muhammed Taha Çınaklı'ya. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan Muhammed Taha Çınaklı'ya özellikle geliyor bu güzel parça. Haydi bakalım hep birlikte.

güzel bir parça gönderdik. Yine sıradaki mesajımızla devam edelim. Devam edelim hemen şöyle sıradaki mesajımıza bir bakalım. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Bodrum'dan Oğuz Eren Dağ. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onun yanında aynı koğuşta kader birliği yapan Mehmet Emin Ekinci, Serkan Karatay, Ahmet Kızıltaş, Servet Kızıltaş, Suat Bulum ve Hakim Bozkurt'a bin selam olsun. Ömer'im, dert çok, sabır az, imtihan ağır, lakin Allah büyük. İki gözüm, elbet bir gün ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara. Güzel bir parça istemişler. Özellikle bu şarkı başta aslan kardeşime ve tüm C18 koğuşuna gelsin demişler. Özellikle ama özellikle Bodrum'dan Oğuz Eren Dağ'dan özellikle geliyor. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onun yanında aynı koğuşta kader birliği yapan Mehmet Emin Ekinci, Serkan Karatay, Ahmet Kızıltaş, Servet Kızıltaş, Suat Bulum ve Hakim Bozkurt'a bin selam olsun demişler. Ömer'im, dert çok, sabır az, imtihan ağır, lakin Allah büyük. İki gözüm, elbet bir gün ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara demiş. Özellikle bu şarkı aslan kardeşime ve tüm C18 koğuşuna gelsin demişler. Biz de hemen parçayı gönderelim.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 22.52. 22.52 yaptık. Ve devam edelim şöyle mesajlarla. Ne demişler? Hemen sıradaki mesajımıza bakalım. Aydın Nazilli kapalı cezaevi de yatan abim Bayram Karaefe. Çok selam ve koğuş arkadaşlarına istek parçam Ali Kınık demişler. Kurtlar sofrası özellikle Bayram Karaefe'ye. Bayram Karaefe'ye Aydın Nazilli kapalı E tipi cezaevinde yatan abim Bayram Karaefe'ye. Ve tüm koğuş arkadaşlarına bu güzel parçayı armağan ediyorum demişler. Onu göndereceğiz. Bu arada Celal Önler'e sesleneyim ben bir. Eşini acil araman gerekiyor. Eşini bir acil ara Celal Önler. Eğer sen duymuyorsan duyanlar Celal Önler'i hemen söylesin. Bir eşini bir arasın. Evet, devam edelim. Özellikle ama özellikle Nazilli kapalı E tipi cezaevinde yatan abim Bayram Karaefe için gelsin bu güzel parça demişler. Biz de armağan edelim, haydi bakalım.

0: Sağ olun, teşekkür.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve şöyle bir bakalım, hattımızın ucunda bir konuğumuz var. Bir konuğumuz var. Bakalım. Alo.
2: Alo.
1: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
2: Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Hayırlı olsun abi. Hayırlı yayınlar.
1: Allah razı olsun.
2: Benim abi Mirhan Selen.
1: Ben biliyorum da öyle size soruyorum. Anlamıyor musun?
2: Nasıl abi? İyisin inşallah.
1: İyi değilim valla.
2: Neden?
1: Tatlım gelmedi. Abi. Olmaz ki böyle.
2: Gözlüğüm ama mı laf çarpıtıyorum burada?
1: Valla bilmiyorum artık. Kim üstüne alınırsa.
2: Valla bilmiyorum artık. Sana söyledi gel abi.
1: Bir dahakine artık. Bir dahakine geliriz.
2: Evet, sana dedik gel.
1: Kimlere sesleneceğiz?
2: Abi buradan bir ilk açıktan başlayayım. Aydın Açık Cezayir Pas Kurumu da bulunan dayım Abdülaziz Demir, abim Ulaş Tekeş, Hızlı İmam, ondan sonra Bay Tansel, Erkan Uluşık, ondan sonra Enes Şişman. Buradan bizi tanıyan tüm dostlarına selam olsun abi. Aydın Etipi Kapalı Cezayir Pas Kurumu'nda bulunan abi. Abim namı değeriz Milli Halil Bozkurt. Dostum Ziya Çatalkaya. Dostum Güney Demir. Semih Bagana. İsmail Özcan. Ondan sonra abim İsmail.
1: Evet.
2: İsmail. Ondan sonra bizi tanıyan buradan tüm dostlarıma selam olsun. Baran Kılıçaslan. Ondan sonra Yılmaz Demir. Bizi tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Öncelikle de abi, abim Halil Bozkurt'a çok selamımı iletiyorum buradan abi. Abim Ulaş Tekeş'e buradan çok selamımı iletiyorum abi.
1: Aleyküm selam.
2: Teşekkürlerim, bundan ibarettir abi. Abi Ulaş abinin şarkısını biliyorsun zaten sen abi.
1: Hangisini? Onun iki tane şarkısı var.
2: Eren Umut Muğla'da bre. Eren Umut Muğla'da. Buraya veriyorum ben. Ondan sonra abi iki tane şarkı vereceğim reis. Kapanış yapayım nasıl?
1: İki tane çok zor valla. Şu an çok zor.
2: Ama reis niye biliyor musun?
1: Niye?
2: Şimdi bir tane kapanının bir tane şarkısı var.
1: O zaman,
2: açığım bir tane şarkısı
1: ama
2: var.
1: Ama şey olur, o zaman sana ağır gelir. Masraflı olur bak. Çok masraflı olur bak.
2: Her ağırın üstünden taşın altından kalkarız biz abi. Fark etmiyoruz.
1: Eyvallah. Hadi söyle bakayım bir şarkılara.
2: Abim Fikret Delikanlı Atarım Var Giderim Var abi.
1: Bir dakika.
2: Bunu...
1: Fikret Delikanlı.
2: Atarım var, giderim var.
1: Evet.
2: 20 sene atarım var benim.
1: Tamam.
2: Abi. Ondan sonra abi Ulaş abim Ulaş Tekeş'e buradan sizin şarkısını armağan etmek istiyorum. Ferhat Tunç'tan. Sizleri evet. Hepinizi seviyorum abi. Öncelikle Halil Bozkurt abime buradan çok selam iletiyorum Ziya'ma. Ondan sonra abim Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir dayıma ellerinden öperim Apo dayı. Ondan sonra yani bizi tanıyan bütün dostlarımıza buradan hepsine selamlarımı iletiyorum abi. Baran Kılıçaslan abi. Hepinize selamlarımı iletiyorum abi. Öncelikle bir en sevdiğim, canımdan çok sevdiğim abim İsmail Akgün. Ona çok selamlarımı iletiyorum abi. Bu cezaları bizi yıldırmaz ama ancak kilo aldırır fark etmiyor. Cezaya da yatarız. Yatırırız da fark etmiyor abi. Allah'ın dediği olur. Hepiniz Allah'a emanet olun.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şöyle gider ayak bir iki canlı yayın yapayım dedim. Ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hayırlı akşamlar efendim. Ben Ali Şebaplı.
0: Evet.
1: Nazil'den arıyorum. Şu anda açık cezaevinde yatan Mehmet kardeşime "Hapishanelere Güneş Doğmuyor" adlı parçayı armağan ediyorum.
0: Tamam, onu da listeye yazıyorum. Hapishanelere Güneş Doğmuyor.
1: Evet. Mehmet kardeşime gelsin. Mehmet Kubura.
0: Senin memleket nere memleket?
1: Niğdeliyiz.
0: Niğdeli misin? Gırtlaktan konuşuyorsun sen de bizim gibi.
1: Evet abiciğim.
0: Tamamdır, bu kadar mı? Başka söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Vallahi hapishanelere güneş doğmuyor, ne diyelim.
0: O zaman tüm kader mahkumlarına diyelim.
1: Aynen öyle, tüm tamam. Kader mahkumlarına gel.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Dinliyoruz. Hayırlı akşamlar.
0: Allah diyorum. Razı olsun, kendinize iyi bakın.
1: Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar.

Evet, birlikteliğimizde artık son mesajlar ve bakalım şöyle. Merhaba, hayırlı akşamlar abi. Muğla Dalaman açık cezaevinde yatan eşim Serkan Öcal için demiş. Fikret Delikanlı Üzülme şarkısını istiyorum. Asil Boran ile babamızı çok seviyoruz ve bekliyoruz. İletirsen mutlu oluruz demiş. Özellikle ama özellikle Muğla Dalaman açık cezaevinde yatan eşim Serkan Öcal için. Özellikle Serkan Öcal'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. İnşallah bizi duyuyordur şu an. Muğla Dalaman açık cezaevinde yatan eşim Serkan Öcal için demişler. Fikret Delikanlı Üzülme şarkısını istiyorum. Asil Boran ile babamızı çok seviyoruz ve bekliyoruz. İletirsen mutlu oluruz

Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Valla mesajlarım yoğun, hala bitmedi. Normalde yayın saatim biliyorsunuz bitti ama maalesef ama maalesef. Güzel bir parça istemişlerdi. Özellikle merhaba, iyi akşamlar abi. Muğla Dalaman Açık Cezaevinde yatan eşim Serkan Öcal için Fikret Delikanlı Üzülme şarkısını istiyorum. Asil Boran ile babamızı çok seviyoruz ve bekliyoruz. İletirsen mutlu oluruz demişler. Hemen şu güzel parçalarını dinleyelim, haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Tüm güzelliğe devam ediyor. Bu arada ne demişler? Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi'de 12 koğuşunda yatan çocukluğum, küçüklüğüm Fırat Arslan'a çok selam söylüyoruz. Seni çok seven halan Şişko Cansu demişler. Tüm güzel parçaları onlara da armağan ediyoruz. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi'nde D12 koğuşunda yatan çocukluğum, küçüklüğüm Fırat Arslan'a çok selam söylüyoruz. Seni çok seven halan Cansu Öçal demişler. Fırat Arslan'a, özellikle halası Cansu Öçal'dan tüm güzel parçalar armağan oluyor. Evet, hemen diğer bir mesajımıza geçelim. Muğla Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan çok değerli kadim dostum Serkan Öcal'a saygı ve selamlarım ile en kısa zamanda inşallah beklenensin. Gözün arkada kalmasın kadim dostum demişler. Güzel bir parça istemişler. Özgür Kaplan'dan gelecek o şarkı. Şöyle. Özellikle Muğla Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan çok değerli kadim dostum Serkan Öcal'a saygı ve selamlarım ile en kısa zamanda inşallah beklenensin, gözün arkada kalmasın kadim dostum demişler. Hemen o güzel parçayı gönderelim özellikle Serkan Öcal'a. Muğla Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Serkan Öcal için çalıyor bu güzel parça.

Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz 23.20 ve sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. Bu arada özellikle Mehmet Kubur için, iki güzel parça istenmiş. Birincisi Ah Yalan Dünya türküsü, ikincisi de Hapishanelere Güneş Doğmuyor. Zaten onları listeye koyduk, onlar gelecek. Özellikle ama özellikle Mehmet Kubur için. Özellikle bakın Mehmet Kubur'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Biz her zaman buradayız. Canını sıkma Mehmet. Evet, devam edelim. Sıradaki mesajımıza bakalım. Bu şarkı Barış Karadana'dan, C13 koğuşunda yatan babamdan öte. Amcam Ahmet Erden, Adem Keskin, Erdoğan Erden, Sinan Toy ve Osman Ay'a gelsin. Herkese selamlar, kendinize çok iyi bakın demişler. Özellikle ama özellikle Barış Karadana'dan, C13 koğuşunda yatan babamdan öte. Amcam Ahmet Erden, Adem Keskin, Erdoğan Erden, Sinan Toy ve Osman Ay'a gelsin. Herkese selamlar, kendinize çok iyi bakın demişler. Demişler vallahi ama. Şöyle hemen bir şarkıları zaten listeliyoruz. Vallahi listeliyoruz. Hemen şöyle yapalım. Hemen şu şarkıyı gönderelim. Onun hemen sonrası artık vedamızı yapacağız ve istenilen parçalar kulaklarınıza ulaşacak. Şöyle hemen şu güzel parçayı bir gönderelim. Özellikle Barış Karadana'dan geliyor bu güzel parça. Babadan öte, amcam Ahmet Erden, Adem Keskin, Erdoğan Erden, Sinan Toy ve Osman Ay'a. Haydi bakalım.

Evet, bölgenin lider frekansında şu şarkıyı da dinleyelim. Özellikle türkümüz gelsin kulaklarınıza. Özellikle ama özellikle Mehmet Kubur için geliyor bu türkümüz. Bir türküsü daha var, o da listede, o da gelecek. Özellikle ama özellikle Mehmet Kubur için geliyor. Haydi bakalım.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 Şay FM'de. Bugünlük de vallahi saatimi baya baya açtım. Bugünlük de benden bu kadar. Nasip olur ölmez sağ kalırsak yine Perşembe günü yine burada olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi ölmez sağ kalırsak yine Perşembe günü burada olacağız. Hadi bakalım, bu şarkıda benden tüm kader mahkumlarına gelsin. Özellikle ama özellikle Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süser'e, Raif Domurcu'ya, ondan sonra İnan Işık abimize, ondan sonra Çağlar Başkan'ın ses soluğu çıkmıyor, onu görenler varsa bir ulaşsın. Egemen Güney'e, Yagi'ye sevgiler selamlar olsun ona da. Ayrıca Mehmet Kubur'a sevgiler selamlar olsun, dinliyorsa beni. Haydi bakalım, Allah'a emanet olun, haklarınıza helal edin. Hani dua edenler varsa aranızda, bizim için de dua ederse çok memnun oluruz. Sizler hiçbir zaman dualarınızı eksik etmeyin. Haydi bakalım. Bir Allah'ımız var, değil mi? Haydi bakalım. Gelsin bu benden sizlere. Arkasından da sizlerin belirlemiş olduğu şarkılar arka arkaya gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun. Nasipse ölmezsek, başımıza bir iş gelmezse diyelim, Perşembe günü yine buradayız. Allah'a emanet olun.

mektubu gurbetten yazıyam sana. Gözlerim yaşlı ağlıyam hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler.

0: dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

Allah'ımla içtiğim biraz şişelerini kırıyorum. Sana olan kırgınlığımı, hayata olan öfkemi onlardan çıkarıyorum. Biliyorum artık gelmeyeceğini. Çaresizlik ne kadar zor. Bir kalbin acı çekmesi ne kadar zor. Sen nefes alamamak nedir bilir misin? Uykusuz geceleri bilir misin? Öyle yaşamak mı zor, ölmek mi? Ah, öyle yaşamak mı zor, yoksa ölmek mi?

aldım senin sevgini. Şimdi kara gözlerine hasret. Dünüm, yarınım yok. Bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar bu gönlüm. Söyle ne diyeyim?

0: IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr IFM Reklam.

IFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr IFM Reklam.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yutun. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.